0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

artık, neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim biz de mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın.

0: lazım. Islak mendilini yırtık resmini. Geri al sevgilim, bende kalmasın.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarımızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüş ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Güzel'den Hasret'i dinledik. Sezen Aksu'yla 1984 yılına gideceğiz. Evet, Sen Ağlam albümündeyiz. Albümdeki en güzel şarkılardan bir tanesi Yeter. Şimdi bizimle.

Türkülerden 1975 tarihli bir Türk pop müziği klasiği, ara sıra bazı bazı sonrasında Yaşar'ın ilk albümüne gidiyoruz. Çıkış şarkısı Divane, Retro'da şimdiki konuğumuz.

Çetin Koray'ın unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Aynı zamanda Lütfü Ömer Akat'ın 1959'da yönettiği bir film. Senaryosunu Atilla İlhan'ın yazdığı filmin baş oyuncuları Sadiye Alışık ve Çolpan İlhan. Bu filmin çekiminde birbirlerine...

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

Yıldız Tilbe ile 1996 yılına gittik. Albüm Aşk Perest. Şarkımızsa Aldattı. Gökhan Ürse'nin klasikleri arasına gitmiş Kalbim Seninle ile Retro'ya devam ediyoruz. Birazdan

Levent Yüksel'in ilk albümü Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk. Kapanış şarkımız Burcu Güneş'ten 2006 yılına gidiyoruz. Ben Ateş, Ben Su albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Takılır Aklım. Hoşçakalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızı şiddetten, yalnızlıktan ve çağın açtığı girdaplardan korumanın en sağlam yolu, onları ruhunu güzel olanla meşgul etmekten, öfkelerine bir ifade, yalnızlıklarına bir muhatap kazandırmaktan geçer. Bu hususta elimizdeki en büyük imkan da sanattır, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hirodoyis ile bir araya geldi. Çiftçi, siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir, dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağarel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Valiliği Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazından toplam 11 kişinin çıkarıldığını, bir kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 9 Ekim Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in merkeziyle Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin merkezli iki ilde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ile imar müdürlüğünde görev yapan personelin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle borsa hesapları açarak para kazanma vaadiyle 3 kişinin kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları sonrası tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ile belediye meclisi yeni başkanını 13 Ekim Salı günü seçecek. Merkez ilçe, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yapılan operasyonla görevden alınan başkanlar Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yerine belediye meclisleri 12 Ekim Pazartesi günü başkan vekili seçimi yapacak. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yeni dönem kadrolarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde Ayla Harp ve Berdan Doğan'ın öncülüğündeki Beyaz Liste seçimi kazandı. Başkanlık seçimi ise 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Necip Öztürk Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir şahıs yakalandı. 6 obje ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir tatil sitesinin 14. katından düştüğü belirtilen ST isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'de yaşanan insanlık dramının 3. yıl dönümünde anma ve farkındalık programı düzenlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan 6-14 yaş arası kız çocukları ile annelerine yönelik psiko eğitim ve psikososyal güçlendirme programı başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silifke Yeşilovacık'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda inceleme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Hatun Karaalp isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 18.'si yapılması planlanan uluslararası yarı maraton, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası belediyeden yapılan açıklamaya göre iptal edildi. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ülkemizin doğu bölgeleri yağışlı olurken diğer bölgelerin ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 19, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
8: sepetini doldur, kazancını arttır.
7: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Her zaman, her yerde.

Bir hafta bitiyor, yeni bir hafta başlıyor. Bir hafta daha bitiyor, yeni bir hafta daha başlıyor. Bu kısır döngünün içerisinde sıkışıp kaldıysanız eğlenceli şarkılarımı aldım da geldim. Bugün de sizler için Gülgüne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size insanlığın lezzet serüvenini anlatmak istiyorum. Duyular, işte doymama hissi ya da gastronomi veya damak tadı nasıl evrimleşti dersiniz? Hani çoğumuzun aklından bazen şu soru geçiyor değil mi? Damak zevkimiz nasıl oluştu? Yiyecekleri neden ve nasıl tüketiyoruz? Bunları pişirmek mesela ilk kimin aklına geldi? Gastronomi tam olarak hayatımızda neyi ifade ediyor? Yiyecekler ve beslenmeye dair bu ve bunun gibi onlarca soru işareti mevcut değil mi? Ben de bugün size bu soru işaretlerinizden bazılarını cevaplandırmaya, insanlığın yüzyıllardır süren lezzet yolculuğundan kısacık da olsa bahsetmeye çalışacağım. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: günü günle, gül günü günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
8: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytin eli 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün size insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum. Lütfen en ön sıradan koltuklarınızı hazırlayın. Şimdi duyularımızı ilk olarak nasıl keşfettikle başlayalım dilerseniz. Başlangıçta yaratılışımız gereği ağzımıza bir şeyler atarak yaşantımızı devam ettirmeye çalışıyor ve beslenmemizi bu şekilde gerçekleştiriyorduk. Zihinsel ve bedensel olarak zamanla tabii ki geliştik. Hayat standartlarımızı yönetmeyi öğrendik. Farklılaştırma ve değiştirme yeteneğimizi de kullanarak beslenmemizi değiştirmeye başladık. Böylece iştahımızı hayatın ritmine göre ayarlayıp doymak için ağzımıza bir şeyler atmaktan uzaklaştık. Bir duyu zincirinin farkına vararak yemekten tatmin olmaya ve yeni lezzet arayışlarına girmeye başladık. Keşke yapmasaydık, değil mi? Bunlar bizi kilo olarak geri döndü çünkü. Peki yemek başlangıçta sadece vücudumuzla ilgili bir durum muydu? Bunu da konuşalım ama şarkıların sonrasında.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Gülgüne Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Tabii ki bunda duyular da etkili, doymama hissi de etkili. Yemek aslında başlangıçta biliyorsunuz sadece vücudumuzla ilgili bir durummuş. En başında anlattım size. Zamanla da kültürel bir serüvene dönüşüyor. Gözlerimiz çevreyi daha derinlemesine görürken zamanla beynimiz gelişiyor ve algılarımızın açılmasına sebep oluyor bu. Eller ve kollar sadece hani bir şeyleri alıp bir yere koymaktan çıkıyor ve günlük yaşamdaki ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra ilk defa yiyecek arama ve yeme olgusuyla ilgili değişimler gösteriyor. Sonralarda ise pişirmek, kesmek, saklamak, işte yuvarlamak ve pek çok hareket biçimi yemek genelinde deneniyor. Sonra da farklı farklı yemekler tahmin edebileceğiniz gibi hayatımıza giriyor. Tabii ki konuşacağız ama iki güzel şarkı var Gülgüne Gül'le de sırada şimdi. Uzak

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Gül güne gülle.

Gül Güne Gül'le de insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Şimdi aç olmanın getirdiği kötü hissiyat veya açlığın tatmin edilme ihtiyacı bizlere aslında sese yönlendirmiş, biliyor muydunuz? Tarihin ilk çağlarında dünyanın her yerinde dil kavramı farklı olsa da bebeklikten gelen birçok ses çoğu zaman yemeği ya da içmeyi ifade ediyor. Yeni doğmuş bir bebeğin mesela ağlama veya çığlık sesi annesindeki süte ihtiyacını gösteriyor. Bu da aynı zamanda bir birey için damak tadının başlangıç seslerinden bir tanesi. Zamanla gelişen bireyin homurdanma ve dudak şapırdatma sesi ise hazzını ve memnuniyetini göstermeye yönelik. Annemizi daha bebekken rahatsız edip bizleri sütüyle doyurmasını istiyoruz. Bir birey olduktan sonra da yemek yeme anında veya sonrasında çıkardığımız seslerse hazza yönelik. Yerken veya çiğnerken rahatsız edici ses çıkarma kavramı aslında ta bebeklikten zihinlerimize yerleşmiş olabilir. Peki lezzet yolculuğu nasıl başladı acaba derseniz, onu da anlatmak isterim size memnuniyetle. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinlemeyelim mi? Bence yükseltin radyolarınızın sesini.

Gülgün Egül'le de bugün lezzet yolculuğunu konuşuyoruz. İnsanlığın lezzet serüveni desem çok daha doğru olacak galiba. Şimdi lezzet yolculuğumuz nasıl başladı diye kapatmıştık bir önceki anonsu. Hemen akla tabii şu da geliyor. Acaba bu serüvene neler yiyerek başladık? Yediklerimizi nasıl koruduk? Yapılan paleontoloji çalışmaları sonucu diş minelerindeki aşındırıcı gıda parçacıklarının bıraktığı aşınma izleri bitkisel maddelerin çok fazla çiğnenmesine yönelik. Yani aslında ilk olarak bitkileri yiyoruz. Buradan bu sonuca varabiliriz. Eti ise avlanmanın başlamasıyla ve daha fazla enerji ihtiyacının gereksinimiyle yemeye başlamışız. Etin bir besin olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte toplumlar da tabii ki oluşmaya ve yayılmaya başlıyor. Çünkü etçil bir beslenme anlayışıyla insanlık çoğalıyor ve dünyaya yayılıyor. Daha fazla ete ulaşmak için avlanma gibi becerilerimizi geliştiriyoruz sonrasında. Etin yaşam standartlarımızı daha iyiye götürdüğünü fark ettikten sonra da hem sahip olduğumuz eti korumak hem de daha fazla elde etmek için medeniyetler oluşturmaya başlıyoruz. Böylece işte aletler, endüstri, sosyal kurumlar ya da organizasyonlar oluşmaya başlıyor. Var olan kültürel kapasite de tabii ki zamanla artıyor. Bu süreçte tabii sindirim sistemimiz de değişmiş. İyi ve lezzetli besini arar olmuşuz. Ateş ve pişirme teknikleriyle pişmiş etin çiğ etten çok daha iyi stoklanabileceğini keşfetmişiz ve pişirirsek yemeği daha iyi yönetebileceğimizi anlamışız. Ve ardından daha neler olmuş neler. Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızı şiddetten, yalnızlıktan ve çağın açtığı girdaplardan korumanın en sağlam yolu, onların ruhunu güzel olanla meşgul etmekten, öfkelerine bir ifade, yalnızlıklarına bir muhatap kazandırmaktan geçer. Bu hususta elimizdeki en büyük imkan da sanattır, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Rodois ile bir araya geldi. Çiftçi, siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir, dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Valiliği Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazından toplam 11 kişinin çıkarıldığını, bir kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
3: Spor.
2: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen Güreş Milli Takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
3: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
4: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
4: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Gülgüne Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum size. Medeniyetleri ve toplumları kurmaya başladıktan sonra aslında aşçılık duygumuzu ve buna yönelik yeteneklerimizi bulunduğumuz grubun geleneksel özelliklerine göre hazırlamaya başlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz iklim mesela, etrafımızdaki hayvanlar, toprak, su gibi yaşamsal ve çevresel faktörlerin yanında din, kültür, temizlik gibi sosyal yapılarla da geleneğimize göre yemek ve içecek üretmişiz tarihe baktığımızda. Toplumlar ve medeniyetler de tabii bu olgular çevresinde gelişmişler ve artmışlar. İşte savaşlar, siyasi ve politik anlaşmalar, evlilikler gibi etkinliklerle kültürel alışverişlerde artış göstermiş. Bu aslında en başta damak tatlarının karşılaştırılmasını ve lezzet algılarının bir toplumdan diğer topluma aktarılmasını da sağlıyor. Zaman geçtikçe her insan için yemek sosyal kimlik olmaya başlıyor. Grubun içinde bulunduğu veya katıldığı festivaller, işte çeşitli ritüeller, bölgesel veya ulusal dini özellikler geleneksel yemeklerin sevilmesine ve bu yemeklerin tariflenip nesilden nesile aktarılmasına yaramış. Toplumun mutfak becerileri ve tat algıları aslında toplumun bulunduğu durumu ve zihniyeti de gösteriyor. Mesela Orta Asya'da yaşayan Hunlar diyebilirim. Bize bir programda da şu yemeklerin tarihini anlatmak istiyorum. Yenilerini öğrendim çünkü sizlerle paylaşmaya niyetliyim. Ama şimdilik insanlığın lezzet serüvenini konuşmaya devam edelim. Şarkıların sonrasında elbette.

Gülgüne Gül'le de insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum bugün size programda. Az önce demiştim ki Orta Asya'da yaşayan Hunlar bunu epey bir değiştirmiş. Döneminin en güçlü savaşçı topluluklarından olan Hunların mutfak becerileri de yaşadıkları coğrafyaya göre evriliyor. Kuruluşlarından itibaren at üzerinde yetişen bu toplum sürekli göç ediyor ve yerleşik bir hayatı benimsemiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla pişmiş yemek çok nadir tüketiliyor. Buna bağlı olarak da lezzet algıları gelişmiş ve parlak fikirleri bize şimdilerde adını sıklıkla bildiğimiz bastırma veya pastırma ile tanıştırmış. Hunlar mesela çıktıkları seferlere, göç edecekleri yerlere muhakkak tuzlanmış ve uzun süre dayanabilen kurutulmuş etleri alırlarmış. Bu etleri genelde atların eğerlerinde taşırlarmış ki atın baldırlarında veya sırtında ezerek yerlermiş. Et kesinlikle hayvanla doğrudan temas etmiyor, aklınıza bu gelmesin. Bir başka Orta Asya Türkü olan Oğuzlarda da aynı durum mevcut. Belki de bu pastırmalar Orta Asya Türklerinin savaşları kazanmaları için yegane enerji kaynağı olmuştur. Ne dersiniz?

0: güne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
10: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
15: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
14: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

0: Gül Güne Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Doymama hissinden de biraz bahsetmek istiyorum. Damağa nasıl etkisi oldu acaba diye düşünüyorsanız. Toplumlar her daim kendi istekleri doğrultusunda etkileşimde bulunmamışlar. Savaşlar, sömürgeleştirme, kapitülasyonlar, istilacılar ya da göçmenler kendi beslenme anlayışlarını farklı amaçlar doğrultusunda doğrudan olmasa da hani bulundukları topraklarda yaymaya başlıyorlar. Fethedilen ve işgal edilen yerlerde halk kendi beslenme benliklerini kaybetmeye başlıyor. Ne kadar benlik savaşı verseler de bu savaş sadece yeni beslenme standartları ve mutfakların oluşmasını sağlıyor. Tıpkı bizdeki eski yemek kültürünün kaybolması gibi. Şimdilerde biliyorsunuz yemek denince akla ilk fast food geliyor. Oysa bizim harika zeytinyağlılarımız var, yahnilerimiz var, güveçlerimiz var, var da var. Antik dönemdeki Akdeniz ve Avrupa topraklarından aslında buna örnekler verebilirim. Bu kültürlerin temelini Roma mutfağı oluşturur. Roma mutfağı tek başına Roma mutfağı olmadı tabii ki. Roma bulunduğu konum itibariyle pek çok toplulukla etkileşim halinde olmuş. Sicilya topraklarından Roma'ya gelen Yunan aşçıları doğudaki topraklarla olan kültürel alışverişler bu mutfağın oluşumunda büyük rol oynuyor. Bu mutfak savaşların içinde zamanla büyüyor ve şimdiki İtalya mutfağını oluşturuyor. Geçmişe baktığımızda aslında bu çok büyük bir başarı. Çünkü Romalılar hem kendi içlerine yeni kültürleri alarak benliklerini olabildiğince korumuş hem de o kültürlerden birçok şey öğrenip geliştirerek kendi kültürlerine katmışlar. Bu ne kadar başarılı bir örnek olsa da insanın yapısını ve zihniyetini yemek genelinde değiştirmek aslında çok zor biliyorsunuz. Elbette hani çeşitli kültürel etkileşimler güzel ve kaliteli yemeklere ulaşmamıza yaramış ama doyumsuzluk hissi gözümüzü de kararttı diye düşünüyorum ben. Bir yerde var olan besini bizde olmadığı için çok daha fazla istedik. Dünyanın her bölgesinde her türden besin yetişmediği için sömürgelerin geniş çaplı tarımsal sömürüsüyle kendi bölgemizde olmayan ürünü kendimize getirmeye ve bunu pazarlarda insanlara ulaştırmaya başladık. Bu durum insanların yeni ürünler tanıması ve damak tadı için gelişimi ifade etse de doymama hissi zamanla yersiz yoksullaşmaya ve iştah yüzünden bizleri biraz da galiba oburluğa götürdü.
1: Onlar

Hülgüne Gül'le de bugün size insanlığın lezzet serüveninden bahsediyorum. Biraz da insanları anlatmak istiyorum. Bundan binlerce yıl önce insanlar rahat bir uyku için tasalanmıyorlar biliyorsunuz. Her toprağa karış karış gezerek yiyecek arıyorlar ve çadırlarda ya da mağaralarda uyuyorlar. Ki buna zaten göçebe deniyor biliyorsunuz. Bir bölgeden yeteri kadar faydalanınca da göç ediyorlar. Tabii mevsimin de etkisi büyük. Kadın ve çocuklar kabuklu yemiş ve meyve koparmak, bal ve hayvan etleri gibi yiyecekler topluyorlar. Erkekler de mızrak, yay ve okla avcılık yapıyorlar. Eğer bir sulak alanın kenarına yerleşecek olurlarsa erkekler tabii balıklar da avlıyor. Göçebelerin yaşayabileceği en iyi bölgelerde tahmin edebileceğiniz gibi sulak bölgeler. Nehir karşısındaki bölgelerde topraklar nemli oluyor ve bol bol buğday, yeşillik yetişiyor. E tabi bu sayede de buralar muhteşem bir yaşanabilir bölge oluyor. Çiftçiler mahsulleri için yeni sulama sistemleri geliştiriyorlar. Aylarca mahsullerine bakmak, kontrol etmek zorundalar. Bu nedenden ötürü de çadırlar yerini evlere bırakıyor. Nehir kenarlarındaki insanlar kamıştan veya kerpiçten evler yapmaya başlıyorlar. Çiftçiler mahsulleri için en iyi verimi nasıl alabileceklerini düşünüyorlar. Bunun sonucunda da birbirleriyle yardımlaşmak amacıyla evlerini toplu bir şekilde inşa ediyorlar. Bunlar da zamanla köyleri oluşturuyor. Köylüler de kalıcı yaşama o kadar alışıyor ki eşyalarını korumak için farklı güvenlik önlemleri almaya başlıyorlar. Köylerinin etrafına taştan duvarlar örüyorlar mesela. Bunlar da tabii ki ilk şey.

0: etti.
1: Zamanımız çok azalmış. Şöyle bir toparlamak istiyorum. Şu anda bizlerle olan dinleyicilerimiz için insanların lezzet serüvenini konuştuk programın en başından beri. Aslında insanoğlu yaşamın gerektirdiği besinleri sağlamak için uzun bir evrim süreci geçiriyor biliyorsunuz. İlkel toplumlarda bireyler yaşamlarını sürdürmek için içgüdüsel olarak çevrelerinde bulunan bitkileri topluyorlar ve hayvanları avlıyorlar. Ateşin keşfiyle birlikte sindirimi zor gıda maddelerini de artık kolayca sindirmeye başlıyorlar. Böylece tabii ki beyinleri biraz daha gelişiyor. Çeşitli yiyeceklerle beslenme onları çok daha sağlıklı ve uzun boylu yapmış. Avcı toplayıcılıktan tarıma geçişte bazı hayvan ve bitki türleri evcilleştirilmiş. Zamanla insan kendi zekası, emeği ve deneyimiyle topladığı bitkilerin ve avladığı hayvanların kendisine yararlı olanlarını seçerek üretmeye başlıyor. Hatta üretimin olmadığı kıtlık zamanlarında bile yeterli besin bulabilmek için ürettiklerinin yenebilir niteliklerini arttırmak için besin hazırlama, saklama ve depolama tekniklerini de öğrenmişler. Tarım sayesinde ölüm oranlarında azalma olsa da toplu yaşama salgın hastalıkları beraberinde getirmiş tabii ve çeşit sayısının azalması ve besi hayvanlarını bilinçsiz tüketme ciddi sağlık problemlerine de sebep olmuş. İsterdim ki hepsini size daha fazla anlatayım ama biliyorsunuz sürede bu kadar.

İnsanoğlunun en iyi becerebildiği şey zamanı tüketmek galiba. İşte yine zamanı tüketiverdik hunharca. Ama arada şimdi çok da haksızlık etmeyelim. Biz aşağıklarda dinlettim size değil mi? Yarın diyemiyorum belki ama hafta başında tekrar birlikteyiz. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 9 Ekim Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in merkeziyle Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin merkezli iki ilde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ile imar müdürlüğünde görev yapan personelin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle borsa hesapları açarak para kazanma vaadiyle 3 kişinin kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları sonrası tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ile belediye meclisi yeni başkanını 13 Ekim Salı günü seçecek. Merkez ilçe, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yapılan operasyonla görevden alınan başkanlar Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yerine belediye meclisleri 12 Ekim Pazartesi günü başkan vekili seçimi yapacak. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yeni dönem kadrolarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde Ayla Harp ve Berdan Doğan'ın öncülüğündeki Beyaz Liste seçimi kazandı. Başkanlık seçimi ise 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Necip Öztürk Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir şahıs yakalandı. 6 obje ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir tatil sitesinin 14. katından düştüğü belirtilen ST isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'de yaşanan insanlık dramının 3. yıl dönümünde anma ve farkındalık programı düzenlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan 6-14 yaş arası kız çocukları ile annelerine yönelik psiko eğitim ve psikososyal güçlendirme programı başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silifke Yeşilovacık'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda inceleme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Hatun Karaalp isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 18.sı yapılması planlanan uluslararası yarım maraton, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası belediyeden yapılan açıklamaya göre iptal edildi. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ülkemizin doğu bölgeleri yağışlı olurken diğer bölgelerin ise parçalı, çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
6: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
16: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Metin Baba, en baba, en baba, en
1: baba, en baba, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Ekipler kolon parçalarından karot örneği alıyor. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden biri serbest bırakılırken 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül.
6: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
15: Sepetine doldur, kazancını artır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Zeytinleri 1000 gram, gemlik, lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
6: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
19: Radyo Ülkü.
14: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
9: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
4: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tulta. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yan'la birlikte Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Yani o kadar hızlı gündem değişiyor ki geçen hafta bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bu hafta işte şu konulara devam ederiz, yarım kaldı, şunları anlatırız falan diyorduk ama şu an bambaşka gündemlerle karşı karşıyayız. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
4: Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlar yapıldı. Enteresan. Operasyonlar yapılırken bazıları hesaplamalara bile başladı. Ama sizin başlığınız bence gündemi belirlemek için en önemli başlıktı. Hangisi diyeceksiniz? O kadar çok başlık atıyorum ki. Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne demek istiyorsunuz?
11: Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Mersin'in omurgasını oluşturan iki ilçe belediyesiyle büyükşehir belediye başkanları tutuklandı. Geçen hafta program yaptığımızda henüz gözaltı söz konusuydu. Hem de aynı gün, sanıyorum o gün olmuştu. Acele etmeyelim, hukukun işlemesine dönüp bakalım demiştik. Bir defa Büyükşehir Belediyesi'nden başlayarak çok ağır bir takım sorunlar bekliyor belediyeleri. Sadece Mersin değil, bütün Türkiye'de sorunlar bekliyor. Mesela İzmir gibi bir yerde, yani rüyada görseniz inanmayacağınız bir büyükşehir belediyesi apar topar hangi pazarlıklarla, hangi sahiplerle rol oynadığı önemli, elbette önemli, ama ondan önemlisi Cumhurla AK Parti'ye geçiyor.
20: Evet.
11: Ya CHP'nin getirip koyduğu aday ki yeni partiye özgü bir adaydı. CHP karşı çıkmasına rağmen yeni parti ısrarla Cemil Tugay üzerinde durmuştu. Cemil Tugay bugün itibariyle AK Parti'ye geçti. Mersin'de neden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Bir defa CHP ile yeni parti arasındaki tepede görülen yarılmanın Mersin'e nasıl yansıyacağını henüz bilmiyoruz. Yansıyıp yansımayacağını da bilmiyoruz.
20: Sizce yansıyacak mı? Çünkü başkan, mevcut tutuklanan başkan CHP'den istifa etmediği için saflar netleşmemişti. Ama şimdi?
11: Bundan sonra netleşir mi? Ondan da emin değilim. Çünkü böyle bir bölünme...
20: Hayır, artık insanlar bireysel karar alabilir mi? O anlamda söylüyorum. Yani başkanı bekliyorlar diye hepsi. Meclis üyeleri ya
11: evet,
20: da diğerleri.
11: Evet, evet, doğru da şimdi oturup herkesin takkesini önüne koyup düşünmesi gereken, yanıtlaması gereken çok ciddi bir soru var. Peki biz yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarıyla yola çıkma konusunda ısrar edecek olurlarsa ayrı bir tabloyla karşılaşırız. Ayrı bir hesabı irdelemek lazım. Ayrı formüllere bakmak lazım. Birlikte hareket ederlerse apayrı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Bildiğim kadarıyla dün akşama kadar bir uzlaşmaya doğru gidilmişti. Bir isim üzerinde uzlaşılmıştı. Tabii orada Vahap Seçer'in de işaret ettiği isim önemliydi. Şu anda mevcut başkan vekillerinden Mert Avcı üzerinde yola devam edilmesi yönünde bir gizli açık bir mutabakat vardı. Ama mesela yayına girmeden önce seninle konuştuğumuz Özgür Özel'in Mersin'e gelecek olması, Mersin'de hangi temaslarda bulunacağı, bir pazarlığa girilip girilmeyeceği için henüz meçhul o soruların yanı.
20: Belediyenin önünde bir miting planı var. Bunların hepsi birer mesaj olacak tabii.
11: Tabii ki bir
20: geçen hafta Kılıçdaroğlu geldi. 1000 kişi anca vardı ki yarısı belediye personeli.
11: Kesinlikle, yani Kılıçdaroğlu aslında Vahap Seçer'in gücünden yararlanarak acaba diğer illerde yaşadığı Müslüman'ı Mersin'de böyle bir tepki hareketiyle birlikte toparlar mıyım, böyle bir patlama yapar mıyım diye geldi. Olmadı, olmuyor, olmayacak.
20: Evet.
11: Yani o bütlan kararı sırtında bir şey olarak, bir kambur olarak dolaşmaya devam ediyor Kemal Bey'in. Bu saatten sonra da o kamburu düzeltmesi mümkün değil. Yani bu yaşta öyle bir operasyon, öyle bir ameliyatla o kambur düzeltilmez. Dolayısıyla orada çok ciddi bir sorun bekliyor onu. Özgür Özel geldiği gün eğer 20-25 bin kişi, 30 bin kişiyi toplarsa, bir miting havasına sokarsa, orada apayrı bir dinamiğin çıktığını göreceğiz ortaya. Ama o dinamik Büyükşehir Belediye Meclisi'ne nasıl yansır, seçimlere nasıl yansır, ya da bugüne kadar kararını vermemiş olan senin deyiminle Vahap Seçer'in yanında yer almaya devam eden o çizgideki meclis üyeleri ya da başkan vekilleri nasıl hareket eder bilmiyoruz. Neden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Şimdi bir şehir düşün. Bugün belediyede başkan bir tepede oturur ama asıl bütün işlevi yürüten, bütün bürokratik işlemleri yürüten, bütün imzaları atan, bütün kararları neredeyse birebir veren, İhale dokümanlarına imza atmaktan tut da hak edişlerin onaylanmasına kadar sürdüren bir figür var. Genel sekreter. O genel sekreterin verdiği ifadelere baktığımızda o genel sekreterin bir daha gelip genel sekreterlik yapması mümkün değil.
20: Tabii. Yani bir, o zaman bir genel sekreter ataması gerekiyor.
11: Genel sekreter ataması gerekiyor ve genel sekreterin atanması dahi CHP ile Yeni Parti arasında nasıl bir uyum ya da uyumsuzluk yaratacak onu göreceğiz. Bugün tutuklanıp gidenlerden kimlerin itirafçı, kimlerin gizli tanık olabileceğinin de yanıtı yok.
20: Yani ikinci, üçüncü dalgada olabilir diyorsunuz.
11: Olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü orada genel sekreterin vermiş olduğu ifadede çok ilginç detaylar var. Bir takım ihalelerden söz ediliyor. O ihalelerde tutuklu olan Doğukan Uyan'ın nasıl rol oynadığına ilişkin çok ciddi, çok vahim iddiaları var. Baskı yaptığı, hakaret ettiği, tehdit ettiği yönünde kimle ilgili? Çevre Daire Başkanı Bülent Halis Demir'le evet. ilgili. Şimdi Bülent Halis Demir o Olcay Tok'un ifadelerine rağmen şu anda tutuklu. Dolayısıyla orada kendisinin günahı var mıdır yok mudur noktasında önümüzdeki süreçte başka şeyler göreceğiz.
20: Bir de siyaseti siz çok yakından takip eden biri olarak şunu sormak istiyorum size. Sonuçta siyasette dün yoktur. Yargı süreci devam ediyor. Başkan tutuklanmıştır. Kendine aklar ya da aklamaz. Bu bambaşka bir konu. Ama artık o siyasette dün olarak kalıyor.
11: Ya Vahap Seçer'i tenzih ederek söyleyeyim. Ünlü deyimdir. Kral öldü, yaşasın kral. Şimdi kimin başkan vekilliğinin çok fazla bir hükmü harbiyesi yoktu.
20: Evet.
11: İşte git benim yerime meclisi yönet derdi. Macit Özcan zamanında hatırlıyorum. Erol Ertan'ın ne kadar rolü varsa, Kemal Sığırcıklıoğlu'nun ne kadar rolü varsa, başkan vekilinin de o kadar rolü vardı.
20: Evet.
11: Bu başkan vekili başkan mı olacak yoksa mecliste bir takım masada oturup al ver ilişkileriyle yürütülen bir yeni bir başkan mı çıkacak? Sen yakından sanıyorum hatırlarsın ya yani genç dinleyiciler, izleyiciler hatırlamaz. Okan Merzeci'nin ölümü.
20: Tabii ki. Tabii
11: Okan Merzeci'nin ölümünden sonra mecliste en akla yatmayan isim vardı. Halil Kuriş.
20: Evet.
11: Halil Kuriş bir anda o mecliste hangi pazarlıklarla neler döndüyse, neler konuşulduysa, nasıl alverler gitti geldiyse bir anda Halil Kuriş aradan çıktı. Bir baktık Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
20: Okan Merzeci'nin Allah rahmet eylesin cenazesinde, ben de tabii gazeteciyim, daha cenazesinde başkan kim olacak kulisleri konuşuluyordu.
11: Çok doğru. Dediğim gibi kral...
20: Adamın tabutu yani daha cenaze aracındaydı.
11: Ya burada da aynı şeyleri görüyorum ben. Yani şimdi adamın daha tutuklanıp tutuklanmayacağı, başına nelerin gelip gelmeyeceği belli değilken oturuldu birileri... Başkanla ilgili, kimin başkan olacağı ile ilgili hesap kitap yapmaya başladı. Burası Mersin, olur yani. Siyasette her şey olur. O zaman bana hiçbir şey tuhaf gelmez.
20: Gelmeyecek. O zaman şöyle de bir gerçek ortaya çıkıyor. Vahap Seçer'in kendine göre bir başkanlık tarzı vardır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o ayrı bir konudur. Ama herkes, seçilen herhangi biri sanki onun tarzından gitmeliymiş gibi bir baskı da kuruyorlar. Şimdiden daha isim belli değil.
11: En büyük yanılgı orada. Herkesin evet. kendine göre bir yoğurt yeme stili vardır. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu gitti. Yerine gelen başkan vekili Ekrem İmamoğlu birebir Ekrem İmamoğlu'nun iz düşümü müdür? Çok emin değilim.
20: Olmasını beklemek hata değil mi?
11: İşte Adana'da Zeydan Karalar gitti. Yani yerine gelen Zeydan Karalar'ın ne kadar sözünü ya öyle acımasız bir kenttir ki bu. Öyle acım hele Mersin. Yani kozmopolit yapısıyla, parçalı coğrafyasıyla, parçalı siyasetiyle öyle acımasız bir kenttir ki bir belediye başkanının önünde neredeyse yere yatacak olan ceketini ilikleyenlerin o belediye başkanı başkanlığı kaybettikten sonra yolda selam vermediklerini gördümler.
20: Çok normal aslında. Şimdi burada programı ben sunuyorum. Bugün ben programa gelemedim. Herhangi bir arkadaşımdan rica ettim. Lütfen sen Sayın Ayan'la beraber program yap dedim. Ve ben onu mümkün olduğu kadar yönetmeye çalışıyorum. Şöyle yap, böyle yap. Bir yerden sonra bana yeter der. Bırak da ben sunayım der.
11: Onun ötesinde zaten istediğin kadar ona tüyo ver. Onun kendine özgü bir tarzı çıkar ortaya.
20: Tabii.
11: o tarzıyla birlikte bana sorular sorar. Ha ben memnun kalır mıyım? Yani seninle olan frekansım onunla uyumlu mudur, değil midir? Ayrı bir tartışma konusu.
20: Tabii ki.
11: Ya şu mikrofonların karşısına ben geçmeye başlayalı 27 senem oldu. Bu 27 sene içinde çok insanla program yaptım. Birisiyle çok mutlu bir şekilde, uyumlu bir şekilde yapıyorum. Birisiyle de program yaparken ya artık kalksak da gitsek havası giriyor. Dolayısıyla herkesin kendine özgü, az önce söylediğim gibi bir yoğurt yeme tarzı vardır. O tarz çıkacaktır ortaya.
20: Her şey tabii ki artık hiçbir şey normal olmayacak. Mersin özeline bakarsak Mersin'i neler bekliyor aslında, çünkü sokaktaki vatandaş biliyorsunuz bu konulardan ziyade kendi gündemiyle daha çok meşgul oluyor normal olarak. Ona baktığımız zaman Mersin'i neler bekliyor? Asıl belki de önemli olan bu, çünkü devam eden projeler var, ihaleler var, yapılmak istenenler var. Bunlarla ilgili insanların kafasındaki soru işaretleri de önemli.
11: Ya mesela şey konusunda biliyorsun yetki almıştı meclisten, raylı sistem konusunda. O raylı sistemle aldığı yetki de yanlış anlaşıldı. Millet sandı ki metro yerine Mersin'in omurgasında GMK bulvarında, yani Mezitli'den limana ulaşacak olan bir raylı sistemle ilgili kredi onayı aldı. Borçlanma yetkisi aldı. Hiç ilgisi yok. Aldığı borçlanma yetkisi doğrudan doğruya iki tane raylı sistemle ilgili. Birisi şehir hastanesinden eski otogara ulaşacak olan raylı sistem, birisi de üniversiteden Yenişehir PTT merkezi noktası fuar alanına olan onayı aldı. Borçlanma yetkisi aldı. Hiç ilgisi yok. Aldığı borçlanma yetkisi doğrudan doğruya iki tane raylı sistemle ilgili. Birisi şehir hastanesinden eski otogara ulaşacak olan raylı sistem, birisi de üniversitede

0: metroyu kaldırabilecek bir yatırım olarak görmedikleri çıkıyor ortaya. Ama bunu Vahap Seçer'e söyleyen Hazine ya da Erdoğan kendi kazandıkları illerde çok daha küçük de olsa kendi metro sistemlerinin devamı yanında hiçbir sorun yaşamıyorlar.
1: Ama Mersin'in bir gerçeği var. Biz burada metro ile ilgili çok program yaptık. Çok anlattınız siz. Harcayacağı elektriğe kadar, dönüşüne kadar insanların
0: birbirine bastığında. Yağacak yağmurda evet. İstasyonların durumuna kadar, yani inilecek olan yer altındaki mesafenin Mersin'in sulaşma riski nedeniyle hangi sorunlarına yol açacağı kadar çok
1: çıkacak moloz, taşıyacak kamyon sayısına kadar anlattınız siz burada. Bunları tekrar etmenin bir anlamı yok ama bir yandan da hiç olmayacak projeye harcanan milyonlarca lira para var.
0: Ya o harcanacak paralar var. Mesela yazayım mı yazmayayım mı diye tereddüt ettiğim bir konu var. Şimdi seçilmişlerin kadro tarzıyla atanmışların kadro tarzı aynı değildir. Hı hı. Şimdi Akdeniz Belediyesi'ne bir kayyum atandı. Kaymakam. Yolda görsem tanımam. Bu insanın Akdeniz'e bakışı ya da Akdeniz Belediyesi'nin yönetim tarzıyla bir Mezitli, Yenişehir, Toroslar, hangi ilçe olursa olsun, büyük şehri hiç katmıyorum bile hesaba. Onların yönetme tarzı arasında çok ciddi fark vardır. Şimdi seçilmişin kadro yapılanmasıyla atanmışın, atanmış kadro yapılanmasında yine atanmışlara öncelik verir. Çünkü hesap vermesi gereken bir halk yok. Hesap vermesi gereken sadece ve sadece orada kaldığı sürece, ki kaymakamlık tayini çıktığı takdirde başka bir kaymakam gelip oturuyor oraya. Dolayısıyla oradaki belediyecilik tarzıyla halka hesap vermesi gereken bir belediyecilik tarzı arasında çok ciddi fark var. Bunu niye anlatıyorum? 2019 Aralık ayında bu metro ile ilgili kafamızı rahatlatmak üzere, ama özellikle benim kafamı rahatlatmak üzere Hilton Oteli'nde bir toplantı düzenlenmiş.
1: Hatırlıyorum, evet.
0: O toplantıda ben çıktım. Hazırlanan proje, ihale taslağı, yatırımla ilgili fizibilite raporu, tümüyle ilgili bir takım eleştiriler dile getirdim. O eleştirilerden birisi de şuydu. Ya o kadar çala kalem bir proje hazırlanmış ki, bir fizibilite raporu. Fizibilite raporunu hazırlayan şirket ve şirketin patronu aynı zamanda İzmir Üçkuyularla Buca arasındaki metro ihalesinin de fizibilite raporunu hazırlayan şirket. Örnek verdim. Şimdi Mersin'le ilgili mesela metro yapılırken, çalışmalar başlarken MESKİ'den onay alınması lazım bazı konularda. MESKİ'nin nerede borusu geçiyor, nerede tahliye şeyleri var, kanalizasyon tesisatına varıncaya kadar bir şey alınması gerekiyor. Vatandaş onu MESKİ olarak yazmamış. Kes yapıştır yapacak ya, İSSO olarak yapmış.
1: Bu kadar özensiz.
0: O kadar özensiz. Mesela elektrikle ilgili Mersin'in elektriğini yapan şirket Enerjisa ya da TEDAŞ. Hı hı. İzmir'de bambaşka bir şirket. Bir baktım elektrik altyapısıyla ilgili de TEDAŞ ya da Enerjisa değil, İzmir'deki şirket. Çıktım bunu anlattım. Dedim ki ya bu kadar özensiz proje olur mu? Ya sen bir fizibilite raporu hazırlıyorsun. Genel sekreter vatandaş daha yeni gelmişti. Hatırlarsan önce bir Ankara'dan bir genel sekreter gelmişti. Sonra Ankara'dan o genel sekreter bir biçimde gitmek zorunda kaldı. Şimdiki genel sekreter Olcay Tok da o sırada genel sekreter yardımcısı.
1: Vekil olarak görevinde bakmak.
0: O güne kadar da görmemişim. Yani evet. Mersin'in ne kadar ne durumda olduğunu anlaman için bürokrasinin ya da seçilmişlerin getirip koyduğu kadronun Mersin'le ne kadar ilgili olduğunu anlatmak için bu örneği veriyorum. Şimdi benim tanımadığım bir insanın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değil genel sekreter yardımcısı, bir daire başkanı olması dahi benim için bir ilginç bir detay. Tanımam lazım. Yani sonuçta siz

0: Mersin'de iyi kötü bir bilgiyle ilgili başvurulan bir insansınız. Dinlersiniz, dinlemezsiniz, eleştirirsiniz, beğenirsiniz, kızarsınız, küfredersiniz ama sonuçta senin de benim de burada yüklendiğimiz bir misyon var. Geldi yanıma, el uzatma yok, selam verme yok, siz kimsiniz deme yok. Dedi ki o bilgiler çıkıp orada konuşacağına bize gelip söyleseydin ya.
1: E o zaman bu toplantıyı niye yaptınız?
0: Şimdi bunu örneği niye veriyorum? O gün ben Vahap Bey'e ve yakın çevresine dedim ki güvenlik bürokrasisinden aldığınız insanlarla siz belediye yönetemezsiniz. Dediğim gibi atanmışla seçilmiş arasında çok ciddi bir ayrım vardır. Atanmışın size karşı bir sorumluluğu yoktur. Ama seçilmişin size karşı bir sorumluluğu vardır. Seçilmişin kadrosunun da size karşı bir sorumluluğu vardır. Akdeniz Belediyesi'nde herhangi bir daireye git, kapısını çal, der ki bana ne kardeşim, ben kayyumun getirdiği adamım, kayyum bana söylerse yaparım. Ama seçilmişte öyle bir şey yoktur. Zorlarsınız kapıları.
1: Halk baskısı vardır tabii ki.
0: Onu söylüyorum. Şimdi bunu şunun için anlattım. Vahap Bey'in en büyük eksikliği, yıllardır burada konuşuyoruz, 7. senesini doldurdu, kadrosu eksikti. Yeterince kenti tanıyan, kentin kokusunu, dokusunu, kozmopolit yapısını, dengelerini bilebilecek olan yok muydu belediyede? Çok, dünya kadar insan vardı ama onların hepsinin yerine bambaşka isimler getirildi, çıkarıldı ve bugün karşılaştığımız tablo bu.
1: Maalesef geldiğimiz tablo bu. Tabii kadrolaşmayla ilgili insanlar en başından beri çok fazla eleştiride bulundu dediğiniz gibi. Biraz daha işte akraba, yandaş, tanıdık çizgisinde ilerlemeyi tercih etti ama Sayın Vahap Seçer'in bir de şöyle bir özelliği de vardı. Daha çok kendi dediğini dinler, dinlemez değil asla, kesinlikle dinliyor ama sonuçta yine kendi dediğini yapan bir tarzı vardı. Yani en iyi kadroyu da Sayın Seçer'e sunsanız herhalde yine kendi bildiğini yapacak.
0: Zaten büyük ihtimalle onun için güçlü bir genel sekreterlik istenmedi. Oysa tekrar söylüyorum, genel sekreterlik kurumu büyükşehir belediyelerinde de ilçe belediyelerinde de en önemli hammallık görevini yapar. Siz sadece oturursunuz, maestro olarak işaret verirsiniz. Sen es çal, sen dur, sen kemanın sesini duyayım der. O altınızdaki kadro, o sizin maestroluğunuza göre bir orkestra zarafetinde çıkar ortaya. Aksi takdirde bambaşka seslerle kakafoni dinlersiniz, başka bir şey dinlemezsiniz.
1: Şu aşamada o zaman şunu da konuşmak lazım. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yapısı, sonuçta bir başkan seçilecek ve bu meclisin içinden çıkacak.
0: Başka şansımız yok.
1: Yok. Yine sizin ifadeniz, CHP karpuz gibi ortadan bölünmezse ve blok olarak gidip kendi başkanını seçerse yine blok, CHP'li blok, bir başkan
0: blok,
1: olur.
0: Blok da değil, 30 oyu bulursa kendi adayını seçer ama orada yarın Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte bambaşka pazarlıklar ya da benim başkan vekilim, senin başkan vekilin noktasına gidilirse İlginç bir tablo seyredeceğiz.
1: Yeni partinin aday çıkartacağı söyleniyor. Tabii seçimler salı günü yapılacak büyükşehir için. Böyle bir ihtimal Sayın işte Özgür Özel'in Mersin'e gelmesiyle daha da netleşir gibi gözüküyor.
0: Tabii benim dün itibariyle edindiğim izlenim şuydu. Büyükşehir'de Vahap Bey'in de emanet bıraktığı Mert Avcı seçilir, devam eder. Dolayısıyla Vahap Seçer'e de ahde vefasızlık etmemiş olunur. Yoluna onunla devam eder. İleride duruma göre bakılır. Önümüzdeki maçlarda duruma göre bakıldığı gibi. Mesela Mezitli'de kimseyi bırakmamış Ahmet Serkan Tuncer. Ama orada da Samir Mannah'ın seçileceği söyleniyor. Yenişehir'de Abdullah Bey'in işaret ettiği Ulusoy var, Çağatay Ulusoy. Ama Mersin dediğim gibi 24 saatte her şeyin değişebileceği bir kent.
1: işaretlerle bazen olmayabilir.
0: Yani Türkiye'de siyasetin ömrü 24 saatse Mersin'de inan bana siyasetin ömrü dakikalarla ölçülür.
1: Büyükşehir'de tabii ki tablo her an değişebilir aslında. Yani benim aslında sormak istediğim, Cumhur İttifakı'nın bir adayı buradan çıkabilir mi?
0: Şu andaki haliyle imkansız. Hı-hı. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni transfer yoluyla alan bir AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın Mersin'de ya da başka illerde bildiğim kadarıyla değişmeyen bir tek Büyükşehir Belediyesi kaldı. CHP ile yani 2024 seçimlerinde bir Eskişehir kaldı. İzmir gitti, İstanbul gitti, Ankara'nın ne olacağı belli değil. Adana gitti, Mersin gitti. Dolayısıyla orada çok ciddi bir şey var.
1: Tabii burada tamamen yeni partinin adayı çıkartıp çıkartmayacağıyla.
0: Bir biçme budama var. Evet, yani yeni parti eğer bakarsınız Vahap Seçer'in, şu anda Vahap Seçer'in arkasında duran blok yeni partiye geçer.
1: Benim en başından beri söylediğim aslında bu. Yani insanlar şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yapısı itibariyle aslında tamamen bekleme pozisyonunda olduğu için kaldılar. Yani Sayın Seçer o dönemde istifa etmiş olsaydı %80'i şu an yeni partiye zaten geçmişti. Buna meclis üyeleri de dahil. O yüzden şu an geçmemeleri için ben bir sebep görmüyorum.
0: Ya şimdi özel sohbetlerimizden bana yansıttığı kadarıyla Vahap Bey yeni partinin siyaset tarzından da çok memnun değildi. Hı-hı. Butlan'dan da memnun değildi. Dolayısıyla bir üçüncü yol arayışında haklı olarak başka dengeleri gözetmek zorundaydı. Ama gelinen tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış olması dahi Mersin operasyonunu engellemeye yetmedi.
1: Evet. Bir de o onun şahsi görüşü. Yani onunla beraber yanında olan 1000 kişiye sorsanız o 1000 kişi farklı şeyler söyleyecektir.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Onun şahsi görüşü. O yüzden yani, insanlar yani şu an CHP'de kaldı.
0: Sen eşin oğlun gidiyorsunuz. Üçünüzün ortak kararıyla mutlaka senin oy verdiğin partiye eşin oy vereceği diye bir garanti yok ki. Tabii burada ki. 1000 kişiden bahsediyorsun.
1: Birazcık Özgür Özel'in Mersin ziyareti belirleyici olacak.
0: Belirleyici olacak.
1: Burada
0: çünkü ben beklemiyordum böyle bir ziyareti. Açıkçası sürpriz oldu.
1: Biraz da o da herhalde tablonun netleşmesini
0: mesela
1: istiyor.
0: Mesela şu olsaydı sürpriz olmazdı. Vahap Bey gözaltındayken aynen Kemal Bey gibi kalkıp gelseydi Özgür Özel Mersin'e başka şeyler konuşuyor olurduk. Ama tutuklandıktan sonra Mersin'e gelecek olması ilginç bir hamle geldi bana.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde belediyenin önünde yapacağı miting öncesi de hep şu sorular soruldu. Yeni parti destek verecek mi? Toplanan kalabalığa baktığımız zaman çoğu belediye personeli olduğuna göre demek ki yeni partililer, vatandaş taban olarak söylüyorum, destek vermemiş. Bunu görüyoruz. Ama şimdi tam tersi Özgür Özel'in daha fazla dediğiniz gibi 20-25 bin kişiyi toplaması çok daha önemli bir mesaj olacaktır.
0: Başka bir ayrıntı vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de yeni şehri değiştirdi ilçe olarak. Mezitli'yi değiştirdi. Torosları değiştirdi. Yani bu saydığım 3 tane beldenin, ilçenin 3'ü de Vahap Bey'in belirlediği, desteklediği isimlerden oluşuyordu. Evet. Kemal Bey'in kadrosu bunların tümünü biçti. Evet. Yerine başkalarını getirdi. Şu anda il başkanı, buraya dikkat, il başkanı, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacak, yeni partiyle mi hareket edecek, o sorunun da cevabı yok. Yani halen daha tam olarak gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi yarın öbür gün ilçeleri değiştiren Kemal Bey'in ekibi Mersin il başkanlığını değiştirip değiştirmeyeceğinin yanıtını bilmiyoruz.
1: Tabii ki. Şu an tamamen hepsinin aslında bekleme sebebi tamamen Sayın Seçer'le alakalıydı. O yüzden bundan sonraki tablo daha...
0: Ama Seçer'e karşı da şu tavrın koyulduğunu unutmayalım. Yani 3 tane senin kale gibi tuttuğun, doğrudan doğruya delege seçiminden başlayarak bunlar olacak dediğin 3 tane ilçe başkanının 3'ü de görevden alındı.
1: Bir de vatandaş da tepki verdi Sayın Seçer'in yeni partiye geçmemesine, her gün CHP'de kalmasına. İnsanlar da tepki verdi, hadi geç hadi geç neyi bekliyorsun gibisinden tepkiler de verdi. Yani tabanda da bir beklenti vardı aslında.
0: Çok doğru.
1: O yüzden önümüzdeki günlerde gerçekten çok farklı şeyler olabilir. Tabii burada vatandaş her zaman olduğu gibi kendi gündemine bakacak. Çalışanlar tedirgin. Belediye çalışanları, bilmiyorum, böyle bir sessizlik var ne olacağına dair. Çünkü biliyorsunuz başkan değişir, her şey değişir misali.
0: Ya bizler de insan, yani ben bilmiyorum, iç yapıyı bilmiyorum. Kimin hangi tavırla nasıl hareket edeceğini, yeni gelecek olan başkan vekilinin ne tür yoğurt yediğini bilmiyorum. Ama yüzlerce insan bana soruyor. Biz Vahap Bey zamanında gelmiştik. Acaba şimdi görevden alınır mıyız? Götürülür müyüz? Geçici işçiler dahil, yani Kültür AŞ'de çalışan, belediye otobüsünde çalışan işçiden tut bahçelerde çalışan işçilere kadar bir tedirginlik var. Umarım o tedirginlik sona erer. Çünkü en çok ekmek derdinde olan o insanlar. Yani tabii, o insanlara dokunmadan bir geçiş döneminin sağlanması gerekiyor. Benim kadrom gelsin diyecek olan yeni bir başkanla Mersin istikrara kavuşmaz, kaos büyür.
1: Belediyelerde böyle bir talihsizlik her zaman var.
0: Var.
1: Sayın Kocaman seçildiğinde var. Binlerce kişi var. İşten çıkartıldı. Var. Sayın Seçer seçildiğinde binlerce kişi işten çıkartıldı. Yani belediyelerde çalışmak her zaman aslında bir risk. Bu tablo her zaman karşımıza çıkıyor.
0: Ya sevgili Serkan, Ticaret Sanayi Odası'na geçmek için sabırsızlandığını biliyorum ama geçeceğiz. Bir şeyle noktalayayım. Sistem oturmadığı sürece ne yaparsanız yapın, sonuçta kişiye bağımlı, kişiyle hareket eden, kişinin hakim olduğu bir kendine özgü bir sistem kurmasına ön ayak oluyorsunuz. Şimdi neyle suçlanıyor? Mesela 3 belediye başkan, dikkat ettim, üçünün de ortak suçlandığı şeylerden birisi ihaleye fesat karıştırma, doğrudan temin. Doğrudan temini kimi koyarsanız koyun, suistimale müsait bir şey.
1: 20 sene biz doğrudan teminin yanlış olduğunu ve suistimal edildiğini söyledik.
0: 25 senedir yani
1: söyledik.
0: AK Parti ile beraber, AK Parti'den önce de vardı doğrudan ama mütevaziydi. Bu kadar çok ayuka çıkmamıştı. Şimdi doğrudan temini siz önünü açarsan, doğrudan teminle diyelim ki dairenin birisinin kaleme kağıda ihtiyacı var. Bunun için ihale açarsanız ihale 45-50 gün, o da itirazlar gelmezse sürüyor. Kağıt kalemin bir an önce gelmesi lazım. Kağıdı bitmiş diyelim.
1: Fotokopi kağıdı bitmiş.
0: Printer kağıdı bitmiş. Printer kağıdın alınması lazım. Ya git işte kafana göre 3 yerden fiyat al. Hangisi uygunsa onu al. Mantık bu. Peki gerçekte böyle mi çalışıyor?
1: Değil.
0: Gerçekte o yetki verdiğiniz insanın doğrudan teminle ilgili topladığı tekliflerin ne kadar gerçekten rekabete uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla orası kimi koyarsan koy, yani mutlaka suistimaller, sistem oturmamış çünkü.
1: Hayır, bir de doğrudan temine bu sefer her şeyi koymaya başladılar. Dediğiniz gibi kağıt kalem acildir, evet koyabilirsin. Ama normalde ihaleye gitmesi gereken şeyleri de bölerek, parçalayarak doğrudan temine koydular.
0: Ya şöyle bir şey söyleyeyim sana. Mesela 1 milyon 240 bin lira 2026 doğrudan temin barajı. Onun altındaki her şeyi doğrudan teminle yapabilirsin. 3 tane teklif toplarsın. 3 tane teklife dayanarak en uygun teklif bunu buldum dersin. Onunla alırsın. İyi de 10 milyonluk işi doğrudan temine nasıl sokarsın?
1: İşte böyle, bölerek, parçalayarak.
0: O zaman
1: parça parça.
0: O zaman da suistimaller çıkar. Yani bu suistimallerin mutlaka Büyükşehir Belediye Başkan tarafından yapıldığı ile ilgili de bir şey söyleyemeyiz. Tekrar söylüyorum, en alt kademeden en üst kademeye kadar tamamen sistem oturmadığı için, bir de çok daha ciddi bir sorunumuz var. Yani bunun AKP'si CHP'si yok. Liyakatla sadakat arasında gerçekten o işe uygun birinin bulunup bulunmayacağı ile ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Yani Mersin Şehir Hastanesi'ne 3 tane hizmetli alınacak. AK Parti'nin hastanelerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin verdiği 3 isim alınıyor.
1: Hiç fark etmiyor dediğiniz gibi, bunun AK Partisi, CHP'si yok. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçtiğimiz hafta organ seçimleri gerçekleştirildi. Organ seçimleri maşallah, yani bayram seyran gibi. Güzel, demokratik, geçen seçimlere göre kavgasız, gürültüsüz geçti, buna bir sıkıntı yok. Ama eğlenceler, kazananlar, yemekler falan, acaba neyi kazandılar diye biz hep burada sizinle konuşuyorduk. Muhtemelen yılda iki defa gidecekleri yurt dışı gezisi, bir de katılacakları yemekler.
0: Bence statü.
1: Statü tabii ki.
0: En önemlisi statü. Yani tenzih ederek söyleyeyim meclis üyelerini. Bunların hiçbirinin yurt dışına gitme konusunda %90'ın bir sıkıntısı yoktur. Hı-hı. Kendi ceplerinden rahatlıkla gidebilirler. Her meclis toplantısından verilecek yemeğin, yani meclis toplantısından sonra verilecek yemeğe de ihtiyaçları yok. Ama statü çok farklı. Şimdi statü o kadar farklı ki çarpıcı bir örnek vereceğim. Bu seçimde tanık olduğum bir arkadaşlarım bir grupta yarışıyorlar başka bir grupla. Bakıyorlar ki kendilerine oy verme ihtimali olan bir ismin iki tane oyu var. Arıyorlar gelip bize oy ver diye. Adam diyor ki ben nasıl geleyim ya, Özbekistan'dayım. Peki diyorlar, Özbekistan gidiş dönüş biletini alalım. Seni aman bir haftada Allah'ım Mersin'de ağırlayalım. Yemin ettiler 120 bin lira tutmuş uçak parası. Şimdi bunu yurt dışına gitmeyle, gelmeyle, yemekle falan izah edemezsin.
1: 120 bin lira para kazanmayacaksın çünkü.
0: Ya bir başka arkadaşlarım yemin ettiler ki sözlerine inanıyorum. Aidatını ödememiş üyelerin oy kullanması için 1,5 milyon lira kendi ceplerinden aidat ödemişler. 1,5 milyon lira, yani bir odanın bir grubuna gireceksin diye nasıl bir şey olabilir ki?
1: Kesinlikle. Çok farklı pazarlıklar döndü dediğiniz gibi. Ve sonuçta organ seçimleri yapıldı.
0: Davul zurna eşliğinde kazananlar bir de davul zurna çaldırdılar.
1: Evet, doğrudur, eğlence de yaptılar.
0: İlginç ya, keyifliydi ama yani şimdi artık siyasette umudumuzu kesmediğimiz için buradaki demokrasi kırıntıları ile yetinmek zorunda kaldık.
1: Tabii yani o heyecan insanların
0: gerçekten güzeldi. Gerçekten demokratik bir yarıştı. Yani onu söyleyeyim. Gerçekten demokratik bir yarıştı. Çok çalışan, çok ziyarette bulunan, çok kapı çalan kazandı.
1: Fakat gruplar çok karışık. Yani ne bileyim, hiç alakası olmayan meslek grupları aynı grubun içerisinde, aynı organın içerisinde yer alıyor. Meslek komiteleri ama meslekler birbirinden çok bağımsız.
0: Ya şöyle çalışıyor sistem. Bir kod var, NACE kodu.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz, sizi maliye hangi sektörde göstermişse o sektörden o da sizi kaydetmek zorunda. Dolayısıyla şimdi öylesine karmaşık ki, doğrusu sen söylediğini teyit etmek için anlatıyorum. Şimdi kuyumcuyla bilgisayarcı aynı sektörün altındaydı.
1: Kasapla veterinerin aynı olması gibi mesela.
0: O hadi neyse, yani bir nevi telafi edilebilir ama o kadar farklı farklı sektörlerde, o kadar farklı farklı alanlar aynı şemsiye altında toplanmış ki şimdi düşünemiyorum ben bir kuyumcunun, bir bilgisayarcının sorunlarını nasıl anlatabileceğini.
1: Bizim mesela bağlı olduğumuz matbaacılar var, bizler varız, radyo yayıncılığına alaka.
0: Medyayla seçilen arkadaşlarından birisi kağıt işi yapıyor. Evet. Şimdi kağıt işi yapanın aslında medyayla çelişir kağıt işi yapmak. Çünkü o pahalı satmak ister, medya kağıda ucuz erişmek ister. Şimdi bunları aynı grubun içinde koyarsan nasıl çıkıp hem medyanın hem kağıdın sorunlarını ortaklaşa çözecekler? Böylesine bir tablo, ama dediğim gibi keyifliydi, eğlenceliydi. Mersin'in bir
1: keyfi
0: aylık.
1: Biraz geriye bırakalım.
0: Evet.
1: Asıl tartışmalar başkanlık seçimi, yönetim
0: başkanlık
1: kurulacak, meclis başkanı seçilecek. Asıl tartışmalar burada başlayacak. Şu ana kadar güldük, eğlendik.
0: Evet. Şimdi orada da iyi bir yönetim oluşturayım. Gerçekten Mersin'in yüz akı bir yönetim oluşturayım. Kamuoyunun önüne çıktığım vakit "hah bunlarmış" dedirtecek noktada değiliz. Hı-hı. Al gülüm ver gülüm. senin arkanda şimdi bir başkanın, yani 55 yıllık tecrübemle söyleyeyim, bir başkanın şu anda 120 kişilik bir meclisimiz var. Daha önce 115'ti.
1: Evet.
0: 5 daha arttı sayımız. Hakan Safa Çakır tutuklu olduğu için 119 kişi oy kullanacak. Benim kanaatim geçmişte 40-45 yetiyordu. Şimdi 50-55'i bulmayanın seçim kazanması mümkün değil. Şimdi 50-55'i bulabilmesi için bütün gruplara hakim değilsin. Evet, seçimden önce diyorsun ki sen oradan gel, sen oradan gel. Eğer onlar başarmış olsalar tam meclis yapısı sana uygun olarak gelir.
1: Böyle bir tablo yok.
0: Böyle bir tablo yok. Hiç ummadığın insanlar, hiç ummadığın gruplardan çıkıp geldiler karşına. Şimdi bu durumda al gülüm ver gülüm pazarlığı başlayacak. Benim 7 oyum var, benim 3 oyum var, benim 5 oyum var. O oy sayısına göre yönetim oluşturmak zorunda. Yani yarın öbür gün çok sürpriz isimlerle karşılaşabiliriz. Yani dönüp bana desen ki ya yönetimde falanca ismin ne işi var desen, bilmiyorum derim. Yani gerçekten ne iş olduğunun cevabı yok. Ama bu olacak. Şimdi kulislerden bilgi vereyim. En çok kamuoyunun sanıyorum merak ettiği hususudur. Bir de bir şey ilgimi çekti. Dünyadaki en önemli gelişmeyi paylaştığım vakit 2000, 3000, belki 4000 civarında takipçi bakıyor. Ya odayla ilgili paylaştığım her konu 7000, 8000 takipçi tarafından.
1: Ama enteresan bir şey var, onu söyleyeyim ben size. Memnun olmayanların çoğu, paylaşımlarınızdan memnun olmayanların çoğu duymak istemedikleri şeyi söylediğiniz için.
0: Ama ben neyi görüyorsam onu söylüyorum.
1: Rahatsız
0: yani,
1: oluyorlar ama.
0: Benim gönlümden geçen de onların belki gönlünde, ama bir de gerçek var. Gerçek, evet. Realite
1: gerçeği
0: var.
1: Gerçeği duymak istemiyorlar.
0: Olabilir yani, o da onların sorunu, benim sorunum değil. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Şimdi dün akşama kadar bambaşka bir hava vardı. Bu sabah bambaşka bir hava esmeye başladı odada. Dün akşama kadar olan hava neydi? Hakan Safa Çakır. Şimdi İddialı bir şey söyleyeceğim. Hakan dışarıda kalmış olsaydı, yani normal seçimlere girmiş olsaydı, inan bana sebze meyve grubundan girmesi, yani o gruptan kazanması çok zordu. Karşısındaki ekip inanılmaz çalışıyordu. Ne kazandırdı Hakan Safa Çakır'ı? Mağduriyet. Hı hı. Bizim halkımız mağduru sever. Mağdura sahip çıkar. Yani Demirel gözaltına alındığında, tutuklandığında benim gibi en çok Demirel'e kızan muhalifler bile mağdur Demirel
1: destek vermeye başladınız.
0: Mecburen onun o mağduriyeti senin canını yakıyor, üzüyor, üzülüyorsun. O nedenle Hakan Safa Çakır'ın o mağduriyet etkisi sadece kendi grubundan gelmesindeyiz. Ha, iki gruptan geldi Hakan Safa Çakır, onu da söyleyeyim. Yani o Ayhan Kızıltan'ın yediği kazığa karşı ne olur ne olmaz diye hem enerji grubundan hem sebze meyveden geldi. Sebze meyveden eşi temsilci gibi görünüyordu. Ama yönetim oluşturulurken Hakan Safa Çakır bir liste oluşturdu. Karşısında kim var? Karşısında Çetin Kanar var. Hakan Kayacı var. Müzmin aday.
1: Müzmin aday, evet.
0: Alper Gürsoy denedi, geri çekildi. Arkasında fazla bir destek bulamadığı için. Ufuk Maya var.
1: O da müzmin aday.
0: O da müzmin aday. Hakan Kayacı ile Ufuk Maya'nın zaten kazanma şansları çok zor. Ama kaybettirme ihtimalleri var. Yani öyle bir denge çıkacak ki ortaya, onlar kazanamayacaklar ama desteklemedikleri grubun kaybetmesini sağlayabilecekler. Karşısında gördüğüm kadarıyla Çetin Kanar da şu anda o şemsiyenin altında müsiat grubu. Serdar Yıldız görür. Orada bizim Doğu Güneydoğu meclis üyelerinin de büyük bir kısmının o şemsiye altında toplandığı görülüyor. Dolayısıyla bu sabah gelen rüzgar dün akşam kesinlikle Hakan Safa Çakır kazanır rüzgarından daha farklı bir rüzgar.
1: Tabii seçim günü her şey bambaşka olabilir.
0: Tabii ki bambaşka olabilir. Bir başka çekişme de şeyde yer yaşanacak.
1: Meclis başkanlığında.
0: Meclis başkanlığında düne kadar Hamit İzol'un tartışılmaz bir şeyi vardı. Ama 3-4 tane farklı kesimlerden adaylar çıktı. O adaylarla birlikte sonuçta nasıl bir tabloyla karşılaşırız, yaşayarak göreceğiz.
1: Bu programın ertesi günde tekrarını dinlediğinizde MTSO seçimleri muhtemelen tamamlanmış olur.
0: O nedenle şaşırmayın.
1: O yüzden yani. Şaşırmayın ama belki şunu söyleyebilirsiniz. Vay be, seçimler olmadan tahminleriniz
0: tahminde bulunmuş
1: diyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.

0: Bugün 9 Ekim Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in merkeziyle Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin merkezli iki ilde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ile imar müdürlüğünde görev yapan personelin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle borsa hesapları açarak para kazanma vaadiyle 3 kişinin kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları sonrası tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ile belediye meclisi yeni başkanını 13 Ekim Salı günü seçecek. Merkez ilçe, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yapılan operasyonla görevden alınan başkanlar Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yerine belediye meclisleri 12 Ekim Pazartesi günü başkan vekili seçimi yapacak. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yeni dönem kadrolarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde Ayla Harp ve Berdan Doğan'ın öncülüğündeki beyaz liste seçimi kazandı. Başkanlık seçimi ise 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Necip Öztürk Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir şahıs yakalandı. 6 obje ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir tatil sitesinin 14. katından düştüğü belirtilen ST isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'de yaşanan insanlık dramının 3. yıl dönümünde anma ve farkındalık programı düzenlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan 6-14 yaş arası kız çocukları ile annelerine yönelik psiko eğitim ve psikososyal güçlendirme programı başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silifke Yeşilovacık'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda inceleme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Hatun Karaalp isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 18.'si yapılması planlanan uluslararası yarım maraton, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası belediyeden yapılan açıklamaya göre iptal edildi. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ülkemizin doğu bölgeleri yağışlı olurken diğer bölgelerin ise parçalı, çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 19, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül.
4: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül her nesil.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: sepetini doldur, kazancını arttır.
15: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90, yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90, Tamek 830 gram domates salçası 69.90, Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülkü.
22: Radyo Ülkü 24 saat

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dört kıtadan temsilcilerin katıldığı Uluslararası Adalet Zirvesi 2026 İstanbul'da başladı. Zirvenin ikinci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Arap Emrah liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: değişti, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva, en
2: baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Bugün 9 Ekim Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in merkeziyle Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin merkezli iki ilde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ile imar müdürlüğünde görev yapan personelin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle borsa hesapları açarak para kazanma vaadiyle 3 kişinin kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları sonrası tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ile belediye meclisi yeni başkanını 13 Ekim Salı günü seçecek. Merkez ilçe, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yapılan operasyonla görevden alınan başkanlar Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yerine belediye meclisleri 12 Ekim Pazartesi günü başkan vekili seçimi yapacak. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yeni dönem kadrolarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde Ayla Harp ve Berdan Doğan'ın öncülüğündeki Beyaz Liste seçimi kazandı. Başkanlık seçimi ise 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Necip Öztürk Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir şahıs yakalandı. 6 obje ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir tatil sitesinin 14. katından düştüğü belirtilen ST isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'de yaşanan insanlık dramının 3. yıl dönümünde anma ve farkındalık programı düzenlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan 6-14 yaş arası kız çocukları ile annelerine yönelik psiko eğitim ve psikososyal güçlendirme programı başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silifke Yeşilovacık'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda inceleme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Hatun Karaalp isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 18.sı yapılması planlanan uluslararası yarım maraton, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası belediyeden yapılan açıklamaya göre iptal edildi. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ülkemizin doğu bölgeleri yağışlı olurken diğer bölgelerin ise parçalı, çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Hasreti dinledik. Sezen Aksu'yla 1984 yılına gideceğiz. Evet, Sen Ağlama albümündeyiz. Albümdeki en güzel şarkılardan bir tanesi Yeter. Şimdi bizim

Nilüfer'den 1975 tarihli bir Türk pop müziği klasiği ara sıra bazı bazı sonrasında Yaşar'ın ilk albümüne gidiyoruz. Çıkış şarkısı Divane, Retro'da şimdiki konuğumuz.

Erkin Koray'ın unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Aynı zamanda Lütfü Ömer Akat'ın 1959'da yönettiği bir film. Senaryosunu Atilla İlhan'ın yazdığı filmin baş oyuncuları Sadiye Alışık ve Çolpan İlhan. Bu filmin çekiminde birbirlerine

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
7: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Zeytin eli 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir meski hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar meski bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecekler. edilebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 5444 veya 0324 223 5445 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

Yıldız Tilbe ile 1996 yılına gittik. Albüm Aşk Perest. Şarkımızsa Aldattı. Gökhan Özen'in klasikleri arasına gitmiş Kalbim Seninle ile Retro'ya devam ediyoruz. Birazdan

Levent Yüksel'in ilk albümü Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk. Kapanış şarkımız Burcu Güneş'ten 2006 yılına gidiyoruz. Ben Ateş, Ben Su albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Takılır Aklım. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütü üyelerinin peşini bırakmayacaklarını belirterek, yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin bu yasada bütün tereddütlerinde ortadan giderildiği, her bir satırının değil her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine 3 tane önemli sigortayı koyduk dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti. Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi modeline uluslararası ilgi gösterildiğini ifade ederek, kritik teknik bilgilerin paylaşılmasında güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 kat için 2 kez yıkım kararı alındığı, ancak kararların uygulanmadığı belirtildi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
2: Ergül.
3: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül her nesil.
5: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 9 Ekim Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'in merkeziyle Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin merkezli iki ilde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahise yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ile imar müdürlüğünde görev yapan personelin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de internet üzerinden tanıştıkları kişilerin yönlendirmesiyle borsa hesapları açarak para kazanma vaadiyle 3 kişinin kimlik bilgileri alınarak adlarına banka hesapları açıldığı ve dolandırıldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları sonrası tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılması ile belediye meclisi yeni başkanını 13 Ekim Salı günü seçecek. Merkez ilçe, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yapılan operasyonla görevden alınan başkanlar Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yerine belediye meclisleri 12 Ekim Pazartesi günü başkan vekili seçimi yapacak. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yeni dönem kadrolarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde Ayla Harp ve Berdan Doğan'ın öncülüğündeki Beyaz Liste seçimi kazandı. Başkanlık seçimi ise 14 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli Necip Öztürk Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir şahıs yakalandı. 6 obje ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir tatil sitesinin 14. katından düştüğü belirtilen ST isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze'de yaşanan insanlık dramının 3. yıl dönümünde anma ve farkındalık programı düzenlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan 6-14 yaş arası kız çocukları ile annelerine yönelik psiko eğitim ve psikososyal güçlendirme programı başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silifke Yeşilovacık'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda inceleme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Hatun Karaalp isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 18.sı yapılması planlanan uluslararası yarım maraton, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası belediyeden yapılan açıklamaya göre iptal edildi. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele eden Mersinli sporcu Ayşe Orhan, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ülkemizin doğu bölgeleri yağışlı olurken diğer bölgelerin ise parçalı, çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş kundura.
13: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
17: Radyo Ülke.
19: Son 2

Bir hafta bitiyor, yeni bir hafta başlıyor. Bir hafta daha bitiyor, yeni bir hafta daha başlıyor. Bu kısır döngünün içerisinde sıkışıp kaldıysanız eğlenceli şarkılarımı aldım da geldim. Bugün de sizler için Gülgüne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size insanlığın lezzet serüvenini anlatmak istiyorum. Duyular, işte doymama hissi ya da gastronomi veya damak tadı nasıl evrimleşti dersiniz? Hani çoğumuzun aklından bazen şu soru geçiyor değil mi? Damak zevkimiz nasıl oluştu? Yiyecekleri neden ve nasıl tüketiyoruz? Bunları pişirmek mesela ilk kimin aklına geldi? Gastronomi tam olarak hayatımızda neyi ifade ediyor? Yiyecekler ve beslenmeye dair bu ve bunun gibi onlarca soru işareti mevcut değil mi? Ben de bugün size bu soru işaretlerinizden bazılarını cevaplandırmaya, insanlığın yüzyıllardır süren lezzet yolculuğundan kısacık da olsa bahsetmeye çalışacağım. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün size insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum. Lütfen en ön sıradan koltuklarınızı hazırlayın. Şimdi duyularımızı ilk olarak nasıl keşfettikle başlayalım dilerseniz. Başlangıçta yaratılışımız gereği ağzımıza bir şeyler atarak yaşantımızı devam ettirmeye çalışıyor ve beslenmemizi bu şekilde gerçekleştiriyorduk. Zihinsel ve bedensel olarak zamanla tabii ki geliştik. Hayat standartlarımızı yönetmeyi öğrendik. Farklılaştırma ve değiştirme yeteneğimizi de kullanarak beslenmemizi değiştirmeye başladık. Böylece iştahımızı hayatın ritmine göre ayarlayıp doymak için ağzımıza bir şeyler atmaktan uzaklaştık. Bir duyu zincirinin farkına vararak yemekten tatmin olmaya ve yeni lezzet arayışlarına girmeye başladık. Keşke yapmasaydık, değil mi? Bunlar bizi kilo olarak geri döndü çünkü. Peki yemek başlangıçta sadece vücudumuzla ilgili bir durum muydu? Bunu da konuşalım ama şarkıların sonrasında.

0: Güme Gül'le Gülgüne Gül'le.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Tabii ki bunda duyular da etkili, doymama hissi de etkili. Yemek aslında başlangıçta biliyorsunuz sadece vücudumuzla ilgili bir durummuş. En başında anlattım size. Zamanla da kültürel bir serüvene dönüşüyor. Gözlerimiz çevreyi daha derinlemesine görürken zamanla beynimiz gelişiyor ve algılarımızın açılmasına sebep oluyor bu. Eller ve kollar sadece hani bir şeyleri alıp bir yere koymaktan çıkıyor ve günlük yaşamdaki ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra ilk defa yiyecek arama ve yeme olgusuyla ilgili değişimler gösteriyor. Sonralarda ise pişirmek, kesmek, saklamak, işte yuvarlamak ve pek çok hareket biçimi yemek genelinde deneniyor. Sonra da farklı farklı yemekler tahmin edebileceğiniz gibi hayatımıza giriyor. Tabii ki konuşacağız ama iki güzel şarkı var Gül Güne Gül'le de sırada şimdi. Uzaklar

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Gül güne gülle. Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
4: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Gül Güne Gül'le de insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Şimdi aç olmanın getirdiği kötü hissiyat veya açlığın tatmin edilme ihtiyacı bizlere aslında sese yönlendirmiş. Biliyor muydunuz tarihin ilk çağlarında? Dünyanın her yerinde dil kavramı farklı olsa da bebeklikten gelen birçok ses çoğu zaman yemeği ya da içmeyi ifade ediyor. Yeni doğmuş bir bebeği mesela ağlama veya çığlık sesi annesindeki süte ihtiyacını gösteriyor. Bu da aynı zamanda bir birey için damak tadının başlangıç seslerinden bir tanesi. Zamanla gelişen bireyin homurdanma ve dudak şapırdatma sesi ise hazzını ve memnuniyetini göstermeye yönelik. Annemizi daha bebekken rahatsız edip bizleri sütüyle doyurmasını istiyoruz. Bir birey olduktan sonra da yemek yeme anında veya sonrasında çıkardığımız seslerse hazza yönelik. Yerken veya çiğnerken rahatsız edici ses çıkarma kavramı aslında ta bebeklikten zihinlerimize yerleşmiş olabilir. Peki lezzet yolculuğu nasıl başladı acaba derseniz, onu da anlatmak isterim size memnuniyetle. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinlemeyelim mi? Bence yükseltin radyolarınızın sesini.

Gül Güne Gül'le de bugün lezzet yolculuğunu konuşuyoruz. İnsanlığın lezzet serüveni desem çok daha doğru olacak galiba. Şimdi lezzet yolculuğumuz nasıl başladı diye kapatmıştık bir önceki anonsu. Hemen akla tabii şu da geliyor. Acaba bu serüvene neler yiyerek başladık? Yediklerimizi nasıl koruduk? Yapılan paleontoloji çalışmaları sonucu diş minelerindeki aşındırıcı gıda parçacıklarının bıraktığı aşınma izleri bitkisel maddelerin çok fazla çiğnenmesine yönelik. Yani aslında ilk olarak bitkileri yiyoruz. Buradan bu sonuca varabiliriz. Eti ise avlanmanın başlamasıyla ve daha fazla enerji ihtiyacının gereksinimiyle yemeye başlamışız. Etin bir besin olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte toplumlar da tabii ki oluşmaya ve yayılmaya başlıyor. Çünkü etçil bir beslenme anlayışıyla insanlık çoğalıyor ve dünyaya yayılıyor. Daha fazla ete ulaşmak için avlanma gibi becerilerimizi geliştiriyoruz sonrasında. Etin yaşam standartlarımızı daha iyiye götürdüğünü fark ettikten sonra da hem sahip olduğumuz eti korumak hem de daha fazlasını elde etmek için medeniyetler oluşturmaya başlıyoruz. Böylece işte aletler, endüstri, sosyal kurumlar ya da organizasyonlar oluşmaya başlıyor. Var olan kültürel kapasite de tabii ki zamanla artıyor. Bu süreçte tabii sindirim sistemimiz de değişmiş. İyi ve lezzetli besine arar olmuşuz. Ateş ve pişirme teknikleriyle pişmiş etin çiğ etten çok daha iyi stoklanabileceğini keşfetmişiz ve pişirirsek yemeği daha iyi yönetebileceğimizi anlamışız. Ve ardından daha neler olmuş neler. Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum size. Medeniyetleri ve toplumları kurmaya başladıktan sonra aslında aşçılık duygumuzu ve buna yönelik yeteneklerimizi bulunduğumuz grubun geleneksel özelliklerine göre hazırlamaya başlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz iklim mesela, etrafımızdaki hayvanlar, toprak, su gibi yaşamsal ve çevresel faktörlerin yanında din, kültür, temizlik gibi sosyal yapılarla da geleneğimize göre yemek ve içecek üretmişiz tarihe baktığımızda. Toplumlar ve medeniyetler de tabii bu olgular çevresinde gelişmişler ve artmışlar. İşte savaşlar, siyasi ve politik anlaşmalar, evlilikler gibi etkinliklerle kültürel alışverişlerde artış göstermiş. Bu aslında en başta damak tatlarının karşılaştırılmasını ve lezzet algılarının bir toplumdan diğer topluma aktarılmasını da sağlıyor. Zaman geçtikçe her insan için yemek sosyal kimlik olmaya başlıyor. Grubun içinde bulunduğu veya katıldığı festivaller, işte çeşitli ritüeller, bölgesel veya ulusal dini özellikler geleneksel yemeklerin sevilmesine ve bu yemeklerin tariflenip nesilden nesile aktarılmasına yaramış. Toplumun mutfak becerileri ve tat algıları aslında toplumun bulunduğu durumu ve zihniyeti de gösteriyor. Mesela Orta Asya'da yaşayan Hunlar diyebilirim. Size bir programda da şu yemeklerin tarihini anlatmak istiyorum. Yenilerini öğrendim çünkü sizlerle paylaşmaya niyetliyim. Ama şimdilik insanlığın lezzet serüvenini konuşmaya devam edelim. Şarkıların sonrasında elbette.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ifade işlemlerinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitiren 34 yaşındaki kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçmeye çalışan büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu bildirdi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dureney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, 1 Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
3: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke
3: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de insanlığın lezzet serüvenini anlatıyorum bugün size programda. Az önce demiştim ki Orta Asya'da yaşayan Hunlar bunu epey bir değiştirmiş. Döneminin en güçlü savaşçı topluluklarından olan Hunların mutfak becerileri de yaşadıkları coğrafyaya göre evriliyor. Kuruluşlarından itibaren at üzerinde yetişen bu toplum sürekli göç ediyor ve yerleşik bir hayatı benimsemiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla pişmiş yemek çok nadir tüketiliyor. Buna bağlı olarak da lezzet algıları gelişmiş ve parlak fikirleri bize şimdilerde adını sıklıkla bildiğimiz bastırma veya pastırma ile tanıştırmış. Bunlar mesela çıktıkları seferlere, göç edecekleri yerlere muhakkak tuzlanmış ve uzun süre dayanabilen kurutulmuş etleri alırlarmış. Bu etleri genelde atların eğerlerinde taşırlarmış ki atın baldırlarında veya sırtında ezerek yerlermiş. Et kesinlikle hayvanla doğrudan temas etmiyor, aklınıza bu gelmesin. Bir başka Orta Asya Türkü olan Oğuzlarda da aynı durum mevcut. Belki de bu pastırmalar Orta Asya Türklerinin savaşları kazanmaları için yegane enerji kaynağı olmuştur. Ne dersiniz?

Gül Güne Gül'le de bugün insanlığın lezzet serüvenini konuşuyoruz. Doymama hissinden de biraz bahsetmek istiyorum. Damağa nasıl etkisi oldu acaba diye düşünüyorsanız. Toplumlar her daim kendi istekleri doğrultusunda etkileşimde bulunmamışlar. Savaşlar, sömürgeleştirme, kapitülasyonlar, istilacılar ya da göçmenler kendi beslenme anlayışlarını farklı amaçlar doğrultusunda doğrudan olmasa da hani bulundukları topraklarda yaymaya başlıyorlar. Fethedilen ve işgal edilen yerlerde halk kendi beslenme benliklerini kaybetmeye başlıyor. Ne kadar benlik savaşı verseler de bu savaş sadece yeni beslenme standartları ve mutfakların oluşmasını sağlıyor. Tıpkı bizdeki eski yemek kültürünün kaybolması gibi. Şimdilerde biliyorsunuz yemek denince akla ilk fast food geliyor. Oysa bizim harika zeytinyağlılarımız var, yahnilerimiz var, güveçlerimiz var, var da var. Antik dönemdeki Akdeniz ve Avrupa topraklarından aslında buna örnekler verebilirim. Bu kültürlerin temelini Roma mutfağı oluşturur. Roma mutfağı tek başına Roma mutfağı olmadı tabii ki. Roma bulunduğu konum itibariyle pek çok toplulukla etkileşim halinde olmuş. Sicilya topraklarından Roma'ya gelen Yunan aşçıları doğudaki topraklarla olan kültürel alışverişler bu mutfağın oluşumunda büyük rol oynuyor. Bu mutfak savaşların içinde zamanla büyüyor ve şimdiki İtalya mutfağını oluşturuyor. Geçmişe baktığımızda aslında bu çok büyük bir başarı. Çünkü Romalılar hem kendi içlerine yeni kültürleri alarak benliklerini olabildiğince korumuş hem de o kültürlerden birçok şey öğrenip geliştirerek kendi kültürlerine katmışlar. Bu ne kadar başarılı bir örnek olsa da insanın yapısını ve zihniyetini yemek genelinde değiştirmek aslında çok zor biliyorsunuz. Elbette hani çeşitli kültürel etkileşimler güzel ve kaliteli yemeklere ulaşmamıza yaramış ama doyumsuzluk hissi gözümüzü de kararttı diye düşünüyorum ben. Bir yerde var olan besini bizde olmadığı için çok daha fazla istedik. Dünyanın her bölgesinde her türden besin yetişmediği için sömürgelerin geniş çaplı tarımsal sömürüsüyle kendi bölgemizde olmayan ürünü kendimize getirmeye ve bunu pazarlarda insanlara ulaştırmaya başladık. Bu durum insanların yeni ürünler tanıması ve damak tadı için gelişimi ifade etse de doymama hissi zamanla yersiz yoksullaşmaya ve iştah yüzünden bizleri biraz da galiba oburluğa götürdü. Allah!

Gül Güne Gül'le de bugün size insanlığın lezzet serüveninden bahsediyorum. Biraz da insanları anlatmak istiyorum. Bundan binlerce yıl önce insanlar rahat bir uyku için tasalanmıyorlar biliyorsunuz. Her toprağa karış karış gezerek yiyecek arıyorlar ve çadırlarda ya da mağaralarda uyuyorlar. Ki buna zaten göçebe deniyor biliyorsunuz. Bir bölgeden yeteri kadar faydalanınca da göç ediyorlar. Tabii mevsimin de etkisi büyük. Kadın ve çocuklar kabuklu yemiş ve meyve koparmak, bal ve hayvan etleri gibi yiyecekler topluyorlar. Erkekler de mızrak, yay ve okla avcılık yapıyorlar. Eğer bir sulak alanın kenarına yerleşecek olurlarsa erkekler tabii balıklar da avlıyor. Göçebelerin yaşayabileceği en iyi bölgelerde tahmin edebileceğiniz gibi sulak bölgeler. Nehir karşısındaki bölgelerde topraklar nemli oluyor ve bol bol buğday, yeşillik yetişiyor. E tabii bu sayede de buralar muhteşem bir yaşanabilir bölge oluyor. Çiftçiler mahsulleri için yeni sulama sistemleri geliştiriyorlar. Aylarca mahsullerine bakmak, kontrol etmek zorundalar. Bu nedenden ötürü de çadırlar yerini evlere bırakıyor. Nehir kenarlarındaki insanlar kamıştan veya kerpiçten evler yapmaya başlıyorlar. Çiftçiler mahsulleri için en iyi verimi nasıl alabileceklerini düşünüyorlar. Bunun sonucunda da birbirleriyle yardımlaşmak amacıyla evlerini toplu bir şekilde inşa ediyorlar. Bunlar da zamanla köyleri oluşturuyor. Köylüler de kalıcı yaşama o kadar alışıyor ki eşyalarını korumak için farklı güvenlik önlemleri almaya başlıyorlar. Köylerinin etrafına taştan duvarlar örüyorlar mesela. Bunlar da tabii ki ilk şey.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba, en baba. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: Etti.
1: Zamanımız çok azalmış. Şöyle bir toparlamak istiyorum. Şu anda bizlerle olan dinleyicilerimiz için insanların lezzet serüvenini konuştuk programın en başından beri. Aslında insanoğlu yaşamın gerektirdiği besinleri sağlamak için uzun bir evrim süreci geçiriyor biliyorsunuz. İlkel toplumlarda bireyler yaşamlarını sürdürmek için içgüdüsel olarak çevrelerinde bulunan bitkileri topluyorlar ve hayvanları avlıyorlar. Ateşin keşfiyle birlikte sindirimi zor gıda maddelerini de artık kolayca sindirmeye başlıyorlar. Böylece tabii ki beyinleri biraz daha gelişiyor. Çeşitli yiyeceklerle beslenme onları çok daha sağlıklı ve uzun boylu yapmış. Avcı toplayıcılıktan tarıma geçişte bazı hayvan ve bitki türleri evcilleştirilmiş. Zamanla insan kendi zekası, emeği ve deneyimiyle topladığı bitkilerin ve avladığı hayvanların kendisine yararlı olanlarını seçerek üretmeye başlıyor. Hatta üretimin olmadığı kıtlık zamanlarında bile yeterli besin bulabilmek için ürettiklerinin yenebilir niteliklerini arttırmak için besin hazırlama, saklama ve depolama tekniklerini de öğrenmişler. Tarım sayesinde ölüm oranlarında azalma olsa da toplu yaşama salgın hastalıkları beraberinde getirmiş tabii ve çeşit sayısının azalması ve besi hayvanlarını bilinçsiz tüketme ciddi sağlık problemlerine de sebep olmuş. İsterdim ki hepsini size daha fazla anlatayım ama biliyorsunuz sürede bu kadar.

İnsanoğlunun en iyi becerebildiği şey zamanı tüketmek galiba. İşte yine zamanı tüketiverdik hunharca. Ama arada şimdi çok da haksızlık etmeyelim. Güzel şarkılarda dinlettim size değil mi? Yarın diyemiyorum belki ama hafta başında tekrar birlikteyiz. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denaks'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denaks ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
10: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
9: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
12: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
10: Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tulta. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yan'la birlikte Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Yani o kadar hızlı gündem değişiyor ki geçen hafta bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bu hafta işte şu konulara devam ederiz, yarım kaldı, şunları anlatırız falan diyorduk ama şu an bambaşka gündemlerle karşı karşıyayız. Hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
10: Mersin'de belediyelere yönelik operasyonlar yapıldı. Enteresan. Operasyonlar yapılırken bazıları hesaplamalara bile başladı. Ama sizin başlığınız bence gündemi belirlemek için en önemli başlıktı. Hangisi diyeceksiniz? O kadar çok başlık atıyorum ki. Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne demek istiyorsunuz?
13: Mersin'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Mersin'in omurgasını oluşturan iki ilçe belediyesiyle büyükşehir belediye başkanları tutuklandı. Geçen hafta program yaptığımızda henüz gözaltı söz konusuydu. Hem de aynı gün, sanıyorum o gün olmuştu. Acele etmeyelim, hukukun işlemesine dönüp bakalım demiştik. Bir defa büyükşehir belediyesinden başlayarak çok ağır bir takım sorunlar bekliyor belediyeleri. Sadece Mersin değil, bütün Türkiye'de sorunlar bekliyor. Mesela İzmir gibi bir yerde, yani rüyada görseniz inanmayacağınız bir büyükşehir belediyesi apar topar hangi pazarlıklarla, hangi sahiplerle rol oynadığı önemli, elbette önemli ama ondan önemlisi Cumhur'la AK Parti'ye geçiyor.
10: Evet.
13: Ya CHP'nin getirip koyduğu aday ki yeni partiye özgü bir adaydı. CHP karşı çıkmasına rağmen yeni parti ısrarla Cemil Tugay üzerinde durmuştu. Cemil Tugay bugün itibariyle AK Parti'ye geçti. Mersin'de neden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Bir defa CHP ile yeni parti arasındaki tepede görülen yarılmanın Mersin'e nasıl yansıyacağını henüz bilmiyoruz. Yansıyıp yansımayacağını da bilmiyorum.
10: Sizce yansıyacak mı? Çünkü başkan, mevcut tutuklanan başkan CHP'den istifa etmediği için saflar netleşmemişti. Ama şimdi?
13: Bundan sonra netleşir mi? Ondan da emin değilim. Çünkü böyle bir bölünme...
10: Hayır, artık insanlar bireysel karar alabilir mi? O anlamda söylüyorum. Yani başkanı bekliyorlar diye hepsi. Meclis üyeleri ya
13: evet,
10: da diğerleri.
13: Evet, evet, doğru da şimdi oturup herkesin takkesini önüne koyup düşünmesi gereken, yanıtlaması gereken çok ciddi bir soru var. Peki biz yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarıyla yola çıkma konusunda ısrar edecek olurlarsa ayrı bir tabloyla karşılaşırız. Ayrı bir hesabı irdelemek lazım. Ayrı formüllere bakmak lazım. Birlikte hareket ederlerse apayrı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Bildiğim kadarıyla dün akşama kadar bir uzlaşmaya doğru gidilmişti. Bir isim üzerinde uzlaşılmıştı. Tabii orada Vahap Seçer'in de işaret ettiği isim önemliydi. Şu anda mevcut başkan vekillerinden Mert Avcı üzerinde yola devam edilmesi yönünde bir gizli açık bir mutabakat vardı. Ama Mesela yayına girmeden önce seninle konuştuğumuz Özgür Özel'in Mersin'e gelecek olması, Mersin'de hangi temaslarda bulunacağı, bir pazarlığa girilip girilmeyeceği için henüz meçhul o soruların yanında.
10: Belediyenin önünde bir miting planı var. Bunların hepsi birer mesaj olacak tabii.
13: Tabii ki bir
10: geçen hafta Kılıçdaroğlu geldi. 1000 kişi anca vardı ki yarısı belediye personeli.
13: Kesinlikle yani Kılıçdaroğlu aslında Vahap Seçer'in gücünden yararlanarak acaba diğer illerde yaşadığı Müslüman'ı Mersin'de böyle bir tepki hareketiyle birlikte toparlar mıyım, böyle bir patlama yapar mıyım diye geldi. Olmadı, olmuyor, olmayacak.
10: Evet.
13: Yani o bütlan kararı sırtında bir şey olarak, bir kambur olarak dolaşmaya devam ediyor Kemal Bey'in. Bu saatten sonra da o kamburu düzeltmesi mümkün değil. Yani bu yaşta öyle bir operasyon, öyle bir ameliyatla o kambur düzeltilmez. Dolayısıyla orada çok ciddi bir sorun bekliyor onu. Özgür Özel geldiği gün eğer 20-25 bin kişi, 30 bin kişiyi toplarsa, bir miting havasına sokarsa, orada apayrı bir dinamiğin çıktığını göreceğiz ortaya. Ama o dinamik Büyükşehir Belediye Meclisi'ne nasıl yansır, seçimlere nasıl yansır, ya da bugüne kadar kararını vermemiş olan senin deyiminle Vahap Seçer'in yanında yer almaya devam eden o çizgideki meclis üyeleri ya da başkan vekilleri nasıl hareket eder bilmiyoruz. Neden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Şimdi bir şehir düşün, bugün belediyede başkan bir tepede oturur ama asıl bütün işlevi yürüten, bütün bürokratik işlemleri yürüten, bütün imzaları atan, bütün kararları neredeyse birebir veren, ihale dokümanlarına imza atmaktan tut da hak edişlerin onaylanmasına kadar sürdüren bir figür var. Genel sekreter. O genel sekreterin verdiği ifadelere baktığımızda o genel sekreterin bir daha gelip genel sekreterlik yapması mümkün değil.
10: Tabii. Yani o zaman bir genel sekreter ataması gerekiyor.
13: Genel sekreter ataması gerekiyor ve genel sekreterin atanması dahi CHP ile Yeni Parti arasında nasıl bir uyum ya da uyumsuzluk yaratacak onu göreceğiz. Bugün tutuklanıp gidenlerden kimlerin itirafçı, kimlerin gizli tanık olabileceğinin de yanıtı yok.
10: Yani ikinci, üçüncü dalgada olabilir diyorsunuz.
13: Olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü orada genel sekreterin vermiş olduğu ifadede çok ilginç detaylar var. Bir takım ihalelerden söz ediliyor. O ihalelerde tutuklu olan Doğukan Uyan'ın nasıl rol oynadığına ilişkin çok ciddi, çok vahim iddiaları var. Baskı yaptığı, hakaret ettiği, tehdit ettiği yönünde kimle ilgili? Çevre Daire Başkanı Bülent Halis Demir ile ilgili. Şimdi Bülent Halis Demir o Olcay Tokun ifadelerine rağmen şu anda tutuklu. Dolayısıyla orada kendisinin günahı var mıdır yok mudur noktasında önümüzdeki süreçte başka şeyler göreceğiz.
10: Bir de siyaseti siz çok yakından takip eden biri olarak şunu sormak istiyorum size. Sonuçta siyasette dün yoktur. Yargı süreci devam ediyor. Başkan tutuklanmıştır. Kendini aklar ya da aklamaz. Bu bambaşka bir konu. Ama artık o siyasette dün olarak kalıyor.
13: Ya Vahap Seçer'i tenzih ederek söyleyeyim. Ünlü deyimdir. Kral öldü, yaşasın kral. Şimdi kimin başkan vekilliğinin çok fazla bir hükmü harbiyesi yoktu.
10: Evet.
13: İşte git benim yerime meclisi yönet derdi. Macit Özcan zamanında hatırlıyorum, Erol Ertan'ın ne kadar rolü varsa, Kemal Sığırcıklıoğlu'nun ne kadar rolü varsa, başkan vekilinin de o kadar rolü vardı.
10: Evet.
13: Bu başkan vekili başkan mı olacak, yoksa mecliste bir takım masada oturup al ver ilişkileriyle yürütülen bir yeni bir başkan mı çıkacak? Sen yakından sanıyorum hatırlarsın, ya genç dinleyiciler, izleyiciler hatırlamaz. Okan Merceci'nin ölümü.
10: Tabii ki. Tabii
13: Okan Merceci'nin ölümünden sonra mecliste en akla yatmayan isim vardı. Halil Kuriş.
10: Evet.
13: Halil Kuriş bir anda o mecliste hangi pazarlıklarla neler döndüyse, neler konuşulduysa, nasıl alveriler gitti geldiyse bir anda Halil Kuriş aradan çıktı. Bir baktık Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
10: Okan Merzeci'nin Allah rahmet eylesin cenazesinde, ben de tabii gazeteciyim, daha cenazesinde başkan kim olacak kulisleri konuşuluyordu.
13: Çok doğru. Dediğim gibi kral
10: adamın tabutu yani daha cenaze aracındaydı.
13: Ya burada da aynı şeyleri görüyorum ben. Yani şimdi adamın daha tutuklanıp tutuklanmayacağı, başına nelerin gelip gelmeyeceği belli değilken oturuldu, birileri başkanla ilgili, kimin başkan olacağı ile ilgili hesap kitap yapmaya başladı. Burası Mersin, olur yani. Siyasette her şey olur. O zaman bana hiçbir şey tuhaf gelmez.
10: Gelmeyecek. O zaman şöyle de bir gerçek ortaya çıkıyor. Vahap Seçer'in kendine göre bir başkanlık tarzı vardır. Beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir konudur. Ama herkes, seçilen herhangi biri sanki onun tarzından gitmeliymiş gibi bir baskı da kuruyorlar. Şimdiden daha isim belli değil.
13: En büyük yanılgı orada. Herkesin evet. Kendine göre bir yoğurt yeme stili vardır. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu gitti. Yerine gelen başkan vekili Ekrem İmamoğlu birebir Ekrem İmamoğlu'nun iz düşümüdür. Çok emin değilim.
10: Olmasını beklemek hata değil mi?
13: İşte Adana'da Zeydan Karalar gitti. Yani yerine gelen Zeydan Karalar'ın ne kadar sözünü, ya öyle acımasız bir kenttir ki bu. Hele Mersin. Yani kozmopolit yapısıyla, parçalı coğrafyasıyla, parçalı siyasetiyle öyle acımasız bir kenttir ki bir belediye başkanının önünde neredeyse yere yatacak olan, ceketini ilikleyenlerin o belediye başkanı başkanlığı kaybettikten sonra yolda selam vermediklerini gördüm ben.
10: Çok normal aslında. Şimdi burada programı ben sunuyorum. Bugün ben programa gelemedim. Herhangi bir arkadaşımdan rica ettim. Lütfen sen Sayın Ayhan'la beraber program yap dedim. Ve ben onu mümkün olduğu kadar yönetmeye çalışıyorum. Şöyle yap, böyle yap. Bir yerden sonra bana yeter der. Bırak da ben sunayım der.
13: Onun ötesinde zaten istediğin kadar ona tiyo ver. Onun kendine özgü bir tarzı çıkar ortaya.
10: Tabii.
13: O tarzıyla birlikte bana sorular sorar. Ha ben memnun kalır mıyım? Yani seninle olan frekansım onunla uyumlu mudur, değil midir? Ayrı bir tartışma
10: tabii ki,
13: konusudur.
10: Tabii ki.
13: Ya şu mikrofonların karşısına ben geçmeye başlayalı 27 senem oldu. Bu 27 sene içinde çok insanla program yaptım. Birisiyle çok mutlu bir şekilde, uyumlu bir şekilde yapıyorum. Birisiyle de program yaparken ya artık kalksak da gitsek havası giriyor. Dolayısıyla herkesin kendine özgü, az önce söylediğim gibi bir yoğurt yeme tarzı vardır. O tarz çıkacaktır ortaya.
10: Her şey tabii ki artık hiçbir şey normal olmayacak. Mersin özeline bakarsak, Mersin'i neler bekliyor aslında? Çünkü sokaktaki vatandaş biliyorsunuz bu konulardan ziyade kendi gündemiyle daha çok meşgul oluyor normal olarak. Ona baktığımız zaman Mersin'i neler bekliyor? Asıl belki de önemli olan bu, çünkü devam eden projeler var, ihaleler var, yapılmak istenenler var. Bunlarla ilgili insanların kafasındaki soru işaretleri de önemli.
13: Ya mesela şey konusunda biliyorsun yetki almıştı meclisten, raylı sistem konusunda. O raylı sistemle aldığı yetki de yanlış anlaşıldı. Millet sandı ki metro yerine Mersin'in omurgasında GMK bulvarında, yani Mezitli'den limana ulaşacak olan bir raylı sistemle ilgili kredi onayı aldı. Borçlanma yetkisi aldı. Hiç ilgisi yok. Aldığı borçlanma yetkisi doğrudan doğruya iki tane raylı sistemle ilgili. Birisi şehir hastanesinden eski otogara ulaşacak olan raylı sistem, birisi de üniversiteden Yenişehir PTT merkezi fuar alanına olan raylı sistemler. Dolayısıyla henüz daha Mersin gerçekten, evet, hükümet de Mehmet Şimşek de gördüğüm, anladığım kadarıyla Vahap Seçer'le yapılan görüşmelerde Mersin'in metro sistemine ihtiyaç duymadığı, yerine bir hafif raylı sistemin daha uygun olacağı, üstelik Türkiye'nin kredilendirme durumu nedeniyle de metroyu kaldırabilecek bir yatırım olarak görmedikleri çıkıyor ortaya. Ama bunu Vahap Seçer'e söyleyen hazine ya da Erdoğan kendi kazandıkları illerde çok daha küçük de olsa kendi metro sistemlerinin devamı yanında hiçbir sorun yaşamıyorum.
10: Ama Mersin'in bir gerçeği var. Biz burada metro ile ilgili çok program yaptık. Çok anlattınız siz. Harcayacağı elektriğe kadar, dönüşüne kadar insanların
13: yağacak yağmurda, evet, istasyonların durumuna kadar, yani inilecek olan yer altındaki mesafenin Mersin'in sulaşma riski nedeniyle hangi sorunlarına yol açacağı kadar çok
10: çıkacak moloz, taşıyacak kamyon sayısına kadar anlattınız siz burada. Bunları tekrar etmenin bir anlamı yok ama bir yandan da hiç olmayacak projeye harcanan milyonlarca lira para var.
13: Ya o harcanacak paralar var. Mesela yazayım mı yazmayayım mı diye tereddüt ettiğim bir konu var. Şimdi seçilmişlerin kadro tarzıyla atanmışların kadro tarzı aynı değildir. Hı hı. Şimdi Akdeniz Belediyesi'ne bir kayyum atandı. Kaymakam. Yolda görsem tanımam. Bu insanın Akdeniz'e bakışı ya da Akdeniz Belediyesi'nin yönetim tarzıyla bir Mezitli, Yenişehir, Toroslar, hangi ilçe olursa olsun, büyük şehri hiç katmıyorum bile hesaba. Onların yönetme tarzı arasında çok ciddi fark vardır. Şimdi seçilmişin kadro yapılanmasıyla atanmışın, atanmış kadro yapılanmasında yine atanmışlara öncelik verir. Çünkü hesap vermesi gereken bir halk yok. Hesap vermesi gereken sadece ve sadece orada kaldığı sürece, ki kaymakamlık tayini çıktığı takdirde başka bir kaymakam gelip oturuyor oraya. Dolayısıyla oradaki belediyecilik tarzıyla halka hesap vermesi gereken bir belediyecilik tarzı arasında çok ciddi fark var. Bunu niye anlatıyorum? 2019 Aralık ayında bu metro ile ilgili kafamızı rahatlatmak üzere, ama özellikle benim kafamı rahatlatmak üzere Hilton Oteli'nde bir toplantı düzenlenmiş.
10: Hatırlıyorum, evet.
13: O toplantıda ben çıktım. Hazırlanan proje, ihale taslağı, yatırımla ilgili fizibilite raporu, tümüyle ilgili bir takım eleştiriler dile getirdim. O eleştirilerden birisi de şuydu. Ya o kadar çala kalem bir proje hazırlanmış ki, bir fizibilite raporu. Fizibilite raporunu hazırlayan şirket ve şirketin patronu aynı zamanda İzmir Üçkuyularla Buca arasındaki metro ihalesinin de fizibilite raporunu hazırlayan şirket. Örnek verdim. Şimdi Mersin'le ilgili mesela metro yapılırken, çalışmalar başlarken MESKİ'den onay alınması lazım bazı konularda. MESKİ'nin nerede borusu geçiyor, nerede tahliye şeyleri var, kanalizasyon tesisatına varıncaya kadar bir şey alınması gerekiyor. Vatandaş onu MESKİ olarak yazmamış. Kes yapıştır yapacak ya, İSSO olarak yapmış.
10: Bu kadar özensiz.
13: O kadar özensiz. Mesela elektrikle ilgili Mersin'in elektriğini yapan şirket Enerjisa ya da TEDAŞ. Hı hı. İzmir'de bambaşka bir şirket. Bir baktım elektrik altyapısıyla ilgili de TEDAŞ ya da Enerjisa değil, İzmir'deki şirket. Çıktım bunu anlattım. Dedim ki ya bu kadar özensiz proje olur mu? Ya sen bir fizibilite raporu hazırlıyorsun. Genel sekreter vatandaş daha yeni gelmişti. Hatırlarsan önce bir Ankara'dan bir genel sekreter gelmişti. Sonra Ankara'dan o genel sekreter bir biçimde gitmek zorunda kaldı. Şimdiki genel sekreter Olcay Tok da o sırada genel sekreter yardımcısı.
10: Vekil olarak görevinde bakmak.
13: O güne kadar da görmemişim. Yani evet. Mersin'in ne kadar ne durumda olduğunu anlaman için bürokrasinin ya da seçilmişlerin getirip koyduğu kadronun Mersin'le ne kadar ilgili olduğunu anlatmak için bu örneği veriyorum. Şimdi benim tanımadığım bir insanın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değil genel sekreter yardımcısı, bir daire başkanı olması dahi benim için bir ilginç bir detay. Tanımam lazım. Yani sonuçta siz Mersin'de iyi kötü bir bilgiyle ilgili başvurulan bir insansınız. Dinlersiniz, dinlemezsiniz, eleştirirsiniz, beğenirsiniz, kızarsınız, küfredersiniz ama sonuçta senin de benim de burada yüklendiğimiz bir misyon var. Geldi yanıma, el uzatma yok, selam verme yok, siz kimsiniz deme yok. Dedi ki o bilgiler çıkıp orada konuşacağına bize gelip söyleseydin ya.
10: E o zaman bu toplantıyı niye yaptınız?
13: Şimdi bunu örneği niye veriyorum? O gün ben Vahap Bey'e ve yakın çevresine dedim ki güvenlik bürokrasisinden aldığınız insanlarla siz belediye yönetemezsiniz. Dediğim gibi atanmışla seçilmiş arasında çok ciddi bir ayrım vardır. Atanmışın size karşı bir sorumluluğu yoktur. Ama seçilmişin size karşı bir sorumluluğu vardır. Seçilmişin kadrosunun da size karşı bir sorumluluğu vardır. Akdeniz Belediyesi'nde herhangi bir daireye git, kapısını çal, der ki bana ne kardeşim, ben kayyumun getirdiği adamım, kayyum bana söylerse yaparım. Ama seçilmişte öyle bir şey yoktur. Zorlarsınız kapıları.
10: Halk baskısı vardır tabii ki.
13: Onu söylüyorum. Şimdi bunu şunun için anlattım. Vahap Bey'in en büyük eksikliği, yıllardır burada konuşuyoruz, 7. senesini doldurdu, kadrosu eksikti. Yeterince kenti tanıyan, kentin kokusunu, dokusunu, kozmopolit yapısını, dengelerini bilebilecek olan yok muydu belediyede? Çok, dünya kadar insan vardı ama onların hepsinin yerine bambaşka isimler getirildi, çıkarıldı ve bugün karşılaştığımız tablo bu.
10: Maalesef geldiğimiz tablo bu. Tabii kadrolaşmayla ilgili insanlar en başından beri çok fazla eleştiride bulundu dediğiniz gibi. Biraz daha işte akraba, yandaş, tanıdık çizgisinde ilerlemeyi tercih etti ama Sayın Vahap Seçer'in bir de şöyle bir özelliği de vardı. Daha çok kendi dediğini dinler, dinlemez değil asla, kesinlikle dinliyor ama sonuçta yine kendi dediğini yapan bir tarzı vardı. Yani en iyi kadroyu da Sayın Seçer'e sunsanız herhalde yine kendi bildiğini yapacak.
13: Zaten büyük ihtimalle onun için güçlü bir genel sekreterlik istenmedi. Oysa tekrar söylüyorum, genel sekreterlik kurumu büyükşehir belediyelerinde de ilçe belediyelerinde de en önemli hammallık görevini yapar. Siz sadece oturursunuz, maestro olarak işaret verirsiniz. Sen es çal, sen dur, sen kemanın sesini duyayım der. O altınızdaki kadro, o sizin maestroluğunuza göre bir orkestra zarafetinde çıkar ortaya. Aksi takdirde bambaşka seslerle kakafoni dinlersiniz, başka bir şey dinlemezsiniz.
10: Şu aşamada o zaman şunu da konuşmak lazım. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yapısı, sonuçta bir başkan seçilecek ve bu meclisin içinden çıkacak.
13: Başka şansımız yok.
10: Yok. Yine sizin ifadeniz, CHP karpuz gibi ortadan bölünmezse ve blok olarak gidip kendi başkanını seçerse yine blok, CHP'li blok, bir başkan
13: blok,
10: olur.
13: Blok da değil, 30 oyu bulursa kendi adayını seçer ama orada yarın Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte bambaşka pazarlıklar ya da benim başkan vekilim, senin başkan vekilin noktasına gidilirse İlginç bir tablo seyredeceğiz.
10: Yeni partinin aday çıkartacağı söyleniyor. Tabii seçimler salı günü yapılacak büyükşehir için. Böyle bir ihtimal Sayın işte Özgür Özel'in meclisine gelmesiyle daha da netleşir gibi gözüküyor.
13: Tabii benim dün itibariyle edindiğim izlenim şuydu. Büyükşehir'de Vahap Bey'in de emanet bıraktığı Mert Avcı seçilir, devam eder. Dolayısıyla Vahap Seçer'e de ahde vefasızlık etmemiş olunur. Yoluna onunla devam eder. İleride duruma göre bakılır. Önümüzdeki maçlarda duruma göre bakıldığı gibi. Mesela Mezitli'de ile edindiğim izlenim şuydu. Büyükşehir'de Vahap Bey'in de emanet bıraktığı Mert Avcı seçilir, devam eder. Dolayısıyla Vahap Seçer'e de ahde vefasızlık etmemiş olunur. Yoluna onunla devam eder. İleride

0: Her şeyin değişebileceği bir kent.
1: İşaretler de bazen olmayabilir.
0: Yani Türkiye'de siyasetin ömrü 24 saatse Mersin'de inan bana siyasetin ömrü dakikalarla ölçülür.
1: Büyükşehir'de tabii ki tablo her an değişebilir aslında. Yani benim aslında sormak istediğim, Cumhur İttifakı'nın bir adayı buradan çıkabilir mi?
0: Şu andaki haliyle imkansız. Hı-hı. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni transfer yoluyla alan bir AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın Mersin'de ya da başka illerde bildiğim kadarıyla değişmeyen bir tek Büyükşehir Belediyesi kaldı. CHP ile yani 2024 seçimlerinde bir Eskişehir kaldı. İzmir gitti, İstanbul gitti, Ankara'nın ne olacağı belli değil. Adana gitti, Mersin gitti. Dolayısıyla orada çok ciddi bir şey var.
1: Tabii burada tamamen yeni partinin adayı çıkartıp çıkartmayacağıyla.
0: Bir içme budama var. Evet, yani yeni parti eğer bakarsınız Vahap Seçer'in, şu anda Vahap Seçer'in arkasında duran blok yeni partiye geçer.
1: Benim en başından beri söylediğim aslında bu. Yani insanlar şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yapısı itibariyle aslında tamamen bekleme pozisyonunda olduğu için kaldılar. Yani Sayın Seçer o dönemde istifa etmiş olsaydı %80'i şu an yeni partiye zaten geçmişti. Buna meclis üyeleri de dahil. O yüzden şu an geçmemeleri için ben bir sebep görmüyorum.
0: Ya şimdi özel sohbetlerimizden bana yansıttığı kadarıyla Vahap Bey yeni partinin siyaset tarzından da çok memnun değildi. Hı-hı. Butlan'dan da memnun değildi. Dolayısıyla bir üçüncü yol arayışında haklı olarak başka dengeleri gözetmek zorundaydı. Ama gelinen tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış olması dahi Mersin operasyonunu engellemeye yetmedi.
1: Evet. Bir de o onun şahsi görüşü. Yani onunla beraber yanında olan 1000 kişiye sorsanız o 1000 kişi farklı şeyler söyleyecektir.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Onun şahsi görüşü. O yüzden yani, insanlar yani şu an CHP'de kaldı.
0: Sen eşin oğlun gidiyorsunuz. Üçünüzün ortak kararıyla mutlaka senin oy verdiğin partiye eşin oy vereceği diye bir garanti yok ki. Tabii burada ki. 1000 kişiden bahsediyorsun.
1: Birazcık Özgür Özel'in Mersin ziyareti belirleyici olacak.
0: Belirleyici olacak.
1: Burada
0: çünkü ben beklemiyordum çıkacak böyle bir ziyareti. Açıkçası sürpriz oldu.
1: Biraz da o da herhalde tablonun netleşmesini
0: mesela
1: istiyor.
0: Mesela şu olsaydı sürpriz olmazdı. Vahap Bey göz altındayken aynen Kemal Bey gibi kalkıp gelseydi Özgür Özel Mersin'e başka şeyler konuşuyor olurduk. Ama tutuklandıktan sonra Mersin'e gelecek olması ilginç bir hamle geldi bana.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde belediyenin önünde yapacağı miting öncesi de hep şu sorular soruldu. Yeni parti destek verecek mi? Toplanan kalabalığa baktığımız zaman çoğu belediye personeli olduğuna göre demek ki yeni partililer, vatandaş taban olarak söylüyorum, destek vermemiş. Bunu görüyoruz. Ama şimdi tam tersi Özgür Özel'in daha fazla dediğiniz gibi 20-25 bin kişiyi toplaması çok daha önemli bir mesaj olacaktır.
0: Başka bir ayrıntı vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de yeni şehri değiştirdi ilçe olarak. Mezitli'yi değiştirdi. Torosları değiştirdi. Yani bu saydığım 3 tane beldenin, ilçenin 3'ü de Vahap Bey'in belirlediği, desteklediği isimlerden oluşuyordu.
1: Evet.
0: Kemal Bey'in kadrosu bunların tümünü biçti.
1: Evet.
0: Yerine başkalarını getirdi. Şu anda il başkanı, buraya dikkat, il başkanı, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacak, yeni partiyle mi hareket edecek, o sorunun da cevabı yok. Yani halen daha tam olarak gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi yarın öbür gün ilçeleri değiştiren Kemal Bey'in ekibi Mersin il başkanlığını değiştirip değiştirmeyeceğinin yanıtını bilmiyoruz.
1: Tabii ki. Şu an tamamen hepsinin aslında bekleme sebebi tamamen Sayın Seçer'le alakalıydı. O yüzden bundan sonraki tablo daha...
0: Ama Seçer'e karşı da şu tavrın koyulduğunu unutmayalım. Yani 3 tane senin kale gibi
1: tabii
0: tuttuğun,
1: ki
0: doğrudan doğruya delege seçiminden başlayarak bunlar olacak dediğin 3 tane ilçe başkanının 3'ü de görevden alındı.
1: Bir de vatandaş da tepki verdi Sayın Seçer'in yeni partiye geçmemesine, her gün CHP'de kalmasına

0: İnsanlar da tepki verdi. Hadi geç, hadi geç, neyi bekliyorsun gibisinden. Tepkiler de verdi. Yani tabanda da bir beklenti vardı aslında.
1: Çok doğru.
0: O yüzden önümüzdeki günlerde gerçekten çok farklı şeyler olabilir. Tabii burada vatandaş her zaman olduğu gibi kendi gündemine bakacak. Çalışanlar tedirgin. Belediye çalışanları, bilmiyorum, böyle bir sessizlik var ne olacağına dair. Çünkü biliyorsunuz başkan değişir, her şeyi değişir misali.
1: Ya bizlerce insan, yani ben bilmiyorum, iç yapıyı bilmiyorum. Kimin hangi tavırla nasıl hareket edeceğini, yeni gelecek olan başkan vekilinin ne tür yoğurt yediğini bilmiyorum. Ama yüzlerce insan bana soruyor. Biz Vahap Bey zamanında gelmiştik. Acaba şimdi görevden alınır mıyız? Götürülür müyüz? Geçici işçiler dahil, yani Kültür AŞ'de çalışan, belediye otobüsünde çalışan işçiden tut bahçelerde çalışan işçilere kadar bir tedirginlik var. Umarım o tedirginlik sona erer. Çünkü en çok ekmek derdinde olan o insanlar. Yani tabii, o insanlara dokunmadan bir geçiş döneminin sağlanması gerekiyor. Benim kadrom gelsin diyecek olan yeni bir başkanla Mersin istikrara kavuşmaz, kaos büyür.
0: Belediyelerde böyle bir talihsizlik her zaman var.
1: Var.
0: Sayın Kocaman seçildiğinde var. Binlerce kişi var. İşten çıkartıldı.
1: Var.
0: Sayın Seçer seçildiğinde binlerce kişi işten çıkartıldı. Yani belediyelerde çalışmak her zaman aslında bir risk. Bu tablo her zaman karşımıza çıkıyor.
1: Ya sevgili Serkan, Ticaret Sanayi Odası'na geçmek için geçeceğiz. Sabırsızlandığını biliyorum ama geçeceğiz. Bir şeyle noktalayayım. Sistem oturmadığı sürece ne yaparsanız yapın, sonuçta kişiye bağımlı, kişiyle hareket eden, kişinin hakim olduğu bir kendine özgü bir sistem kurmasına ön ayak oluyorsunuz. Şimdi neyle suçlanıyor? Mesela 3 belediye başkanı, dikkat ettim, üçünün de ortak suçlandığı şeylerden birisi ihaleye fesat karıştırma, doğrudan temin. Doğrudan temini kimi koyarsanız koyun, suistimale müsait bir şey.
0: 20 sene biz doğrudan teminin yanlış olduğunu ve suistimal edildiğini söyledik.
1: 25 senedir yani
0: söyledik.
1: AK Parti ile beraber, AK Parti'den önce de vardı doğrudan ama mütevaziydi. Bu kadar çok ayuka çıkmamıştı. Şimdi doğrudan temini siz önünü açarsan, doğrudan teminle diyelim ki dairenin birisinin kaleme kağıda ihtiyacı var. Bunun için ihale açarsanız ihale 45-50 gün, o da itirazlar gelmezse sürüyor. Kağıt kalemin bir an önce gelmesi lazım. Kağıdı bitmiş diyelim.
0: Fotokopi kağıdı bitmiş.
1: Printer kağıdı, evet. Bitmiş. Printer kağıdının alınması lazım. Ya git işte kafana göre 3 yerden fiyat al. Hangisi uygunsa onu al. Mantık bu. Peki gerçekte böyle mi çalışıyor?
0: Değil.
1: Gerçekte o yetki verdiğiniz insanın doğrudan teminle ilgili topladığı tekliflerin ne kadar gerçekten rekabete uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla orası kimi koyarsan koy, yani mutlaka suistimaller, sistem oturmamış çünkü.
0: Hayır, bir de doğrudan temine bu sefer her şeyi koymaya başladılar. Dediğiniz gibi kağıt kalem acildir, evet koyabilirsin. Ama normalde ihaleye gitmesi gereken şeyleri de bölerek, parçalayarak doğrudan temine koydular.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim sana. Mesela 1 milyon 240 bin lira 2026 doğrudan temin barajı. Onun altındaki her şeyi doğrudan teminle yapabilirsin. 3 tane teklif toplarsın. 3 tane teklife dayanarak en uygun teklif bunu buldum dersin. Onunla alırsın. İyi de 10 milyonluk işi doğrudan temine nasıl sokarsın?
0: İşte böyle, bölerek, parçalayarak.
1: O zaman
0: parça parça.
1: O zaman da suistimaller çıkar. Yani bu suistimallerin mutlaka Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapıldığı ile ilgili de bir şey söyleyemeyiz. Tekrar söylüyorum, en alt kademeden en üst kademeye kadar tamamen sistem oturmadığı için, bir de çok daha ciddi bir sorunumuz var. Yani bunun AKP'si CHP'si yok. Liyakatla sadakat arasında gerçekten o işe uygun birinin bulunup bulunmayacağı ile ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Yani Mersin Şehir Hastanesi'ne 3 tane hizmetli alınacak. AK Parti'nin hastanelerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin verdiği 3 isim alınıyor.
0: Hiç fark etmiyor, dediğiniz gibi bunun AK Partisi CHP'si yok. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçtiğimiz hafta organ seçimleri gerçekleştirildi. organ seçimleri maşallah yani bayram seyran gibi. Güzel, demokratik, geçen seçimlere göre kavgasız, gürültüsüz geçti, bunlar bir sıkıntı yok. Ama eğlenceler, kazananlar, yemekler falan, acaba neyi kazandılar diye biz hep burada sizinle konuşuyorduk. Muhtemelen yılda iki defa gidecekleri yurt dışı gezisi, bir de katılacakları yemekler.
1: Bence statü.
0: Statü tabii ki.
1: En önemlisi statü. Yani tenzih ederek söyleyeyim meclis üyelerini. Bunların hiçbirinin yurt dışına gitme konusunda %90'ın bir sıkıntısı yoktur. Hı-hı. Kendi ceplerinden rahatlıkla gidebilirler. Her meclis toplantısından verilecek yemeğin, yani meclis toplantısından sonra verilecek yemeğe de ihtiyaçları yok. Ama statü çok farklı. Şimdi statü o kadar farklı ki çarpıcı bir örnek vereceğim. Bu seçimde tanık olduğum bir arkadaşlarım bir grupta yarışıyorlar başka bir grupla. Bakıyorlar ki kendilerine oy verme ihtimali olan bir ismin iki tane oyu var. Arıyorlar gelip bize oy ver diye. Adam diyor ki ben nasıl geleyim ya, Özbekistan'dayım. Peki diyorlar, Özbekistan gidiş dönüş biletini alalım. Seni aman bir Allah haftada Mersin'de ağırlayalım. Yemin ettiler 120 bin lira tutmuş uçak parası. Şimdi bunu yurt dışına gitmeyle, gelmeyle, yemekle falan izah edemezsin.
0: 120 bin lira para kazanmayacaksın çünkü.
1: Ya bir başka arkadaşlarım yemin ettiler ki sözlerine inanıyorum. Aidatını ödememiş üyelerin oy kullanması için 1,5 milyon lira kendi ceplerinden aidat ödemişler. 1,5 milyon lira, yani bir odanın bir grubuna gireceksin diye nasıl bir şey olabilir ki?
0: Kesinlikle. Çok farklı pazarlıklar döndü dediğiniz gibi. Ve sonuçta organ seçimleri yapıldı.
1: Davul zurna eşliğinde kazananlar bir de davul zurna çaldırdılar.
0: Evet, doğrudur, eğlence de yaptılar.
1: İlginç, keyifliydi ama yani şimdi artık siyasette umudumuzu kesmediğimiz için buradaki demokrasi kırıntıları ile yetinmek zorunda kaldık.
0: Tabii yani o heyecan insanların
1: gerçekten güzeldi. Gerçekten demokratik bir yarıştı. Yani onu söyleyeyim. Gerçekten demokratik bir yarıştı. Çok çalışan, çok ziyarette bulunan, çok kapı çalan kazandı.
0: Fakat gruplar çok karışık. Yani ne bileyim, hiç alakası olmayan meslek grupları aynı grubun içerisinde, aynı organ içerisinde yer alıyor. Meslek komiteleri ama meslekler birbirinden çok bağımsız.
1: Ya şöyle çalışıyor sistem. Bir kod var, NACA kodu.
0: Evet.
1: Gidiyorsunuz, sizi maliye hangi sektörde göstermişse o sektörden o da sizi kaydetmek zorunda. Dolayısıyla şimdi öylesine karmaşık ki, doğrusu sen söylediğini teyit etmek için anlatıyorum. Şimdi kuyumcuyla bilgisayarcı aynı sektörün altındaydı.
0: Kasapla veterinerin aynı olması gibi mesela.
1: O hadi neyse, yani bir nevi telafi edilebilir ama o kadar farklı farklı sektörlerde, o kadar farklı farklı alanlar aynı şemsiye altında toplanmış ki şimdi düşünemiyorum ben bir kuyumcunun, bir bilgisayarcının sorunlarını nasıl anlatabileceğini.
0: Bizim mesela gibi bağlı olduğumuz matbaacılar var, bizler varız, radyo yayıncılığına alakalı.
1: Medyayla seçilen arkadaşlarından birisi kağıt işi yapıyor. Evet. Şimdi kağıt işi yapanın aslında medyayla çelişir kağıt işi yapmak. Çünkü o pahalı satmak ister, medya kağıda ucuz erişmek ister. Şimdi bunları aynı grubun içinde koyarsan nasıl çıkıp hem medyanın hem kağıdın sorunlarını ortaklaşa çözecekler? Böylesine bir tablo, ama dediğim gibi keyifliydi, eğlenceliydi. Mersin'in
0: artık
1: bir
0: keyfi
1: aylık
0: biraz geriye bırakalım.
1: Evet.
0: Asıl tartışmalar başkanlık seçimi, yönetim kurulacak, meclis başkanı seçilecek. Asıl tartışmalar burada başlayacak. Şu ana kadar güldük, eğlendik.
1: Evet. Şimdi orada da iyi bir yönetim oluşturayım. Gerçekten Mersin'in yüz akı bir yönetim oluşturayım. Kamuoyunun önüne çıktığım vakit "hah bunlarmış" dedirtecek noktada değiliz. Hı-hı. Al gülüm ver gülüm. Senin arkanda şimdi bir başkanın, yani 55 yıllık tecrübemle söyleyeyim, bir başkanın şu anda 120 kişilik bir meclisimiz var. Daha önce 115'ti.
0: Evet.
1: 5 daha arttı sayımız. Hakan Safa Çakır tutuklu olduğu için 119 kişi oy kullanacak. Benim kanaatim geçmişte 40-45 yetiyordu. Şimdi 50-55'i bulmayanın seçim kazanması mümkün değil. Şimdi 50-55'i bulabilmesi için bütün gruplara hakim değilsin. Evet, seçimden önce diyorsun ki sen oradan gel, sen oradan gel. Eğer onlar başarmış olsalar tam meclis yapısı sana uygun olarak gelir.
0: Böyle bir tablo yok.
1: Böyle bir tablo yok. Hiç ummadığın insanlar, hiç ummadığın gruplardan çıkıp geldiler karşına. Şimdi bu durumda al gülüm ver gülüm pazarlığı başlayacak. Benim 7 oyum var, benim 3 oyum var, benim 5 oyum var. O oy sayısına göre yönetim oluşturmak zorunda. Yani yarın öbür gün çok sürpriz isimlerle karşılaşabiliriz. Yani dönüp bana desen ki ya yönetimde falanca ismin ne işi var desen, bilmiyorum derim. Yani gerçekten ne iş olduğunun cevabı yok. Ama bu olacak. Şimdi kulislerden bilgi vereyim. En çok kamuoyunun sanıyorum merak ettiği hususudur. Bir de bir şey ilgimi çekti. Dünyadaki en önemli gelişmeyi paylaştığım vakit 2000, 3000, belki 4000 civarında takipçi bakıyor. Ya odayla ilgili paylaştığım her konu 7000, 8000 takipçi tarafından.
0: Ama enteresan bir şey var, onu söyleyeyim ben size. Memnun olmayanların çoğu, paylaşımlarınızdan memnun olmayanların çoğu, duymak istemedikleri şeyi söylediğiniz için.
1: Ama ben neyi görüyorsam onu söylüyorum.
0: Rahatsız yani oluyorlar ama.
1: Benim gönlümden geçen de onların belki gönlünde, ama bir de gerçek var. Gerçek evet. Realite
0: gerçeği
1: var.
0: Gerçeği duymak istemiyorlar.
1: Olabilir yani, o da onların sorunu, benim sorunum değil. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Şimdi dün akşama kadar bambaşka bir hava vardı. Bu sabah bambaşka bir hava esmeye başladı odada. Dün akşama kadar olan hava neydi? Hakan Safa Çakır. Şimdi İddialı bir şey söyleyeceğim. Hakan dışarıda kalmış olsaydı, yani normal seçimlere girmiş olsaydı, inan bana sebze meyve grubundan girmesi, yani o gruptan kazanması çok zordu. Karşısındaki ekip inanılmaz çalışıyordu. Ne kazandırdı Hakan Safa Çakır'ı? Mağduriyet. Hı hı. Bizim halkımız mağduru sever. Mağdura sahip çıkar. Yani Demirel gözaltına alındığında, tutuklandığında benim gibi en çok Demirel'e kızan muhalifler bile mağdur Demirel
0: destek vermeye başladınız.
1: Mecburen onun o mağduriyeti senin canını yakıyor, üzülüyorsun. O nedenle Hakan Safa Çakır'ın o mağduriyet etkisi sadece kendi grubundan gelmesin değil, ha iki gruptan geldi Hakan Safa Çakır, onu da söyleyeyim. Yani o Ayhan Kızıltan'ın yediği kazığa karşı ne olur ne olmaz diye hem enerji grubundan hem sebze meyveden geldi. Sebze meyveden eşi temsilci gibi görünüyordu. Ama yönetim oluşturulurken Hakan Safa Çakır bir liste oluşturdu. Karşısında kim var? Karşısında Çetin Kanar var. Hakan Kayacı var. Müzmin aday.
0: Müzmin aday, evet.
1: Alper Gürsoy denedi, geri çekildi. Arkasında fazla bir destek bulamadığı için. Ufuk Maya var.
0: O da müzmin aday.
1: O da müzmin aday. Hakan Kayacı ile Ufuk Maya'nın zaten kazanma şansları çok zor. Ama kaybettirme ihtimalleri var. Yani öyle bir denge çıkacak ki ortaya, onlar kazanamayacaklar ama desteklemedikleri grubun kaybetmesini sağlayabilecekler. Karşısında gördüğüm kadarıyla Çetin Kanar da şu anda o şemsiyenin altında MÜSİAD grubu. Serdar Yıldız görür. Orada bizim Doğu Güneydoğu meclis üyelerinin de büyük bir kısmının o şemsiye altında toplandığı görülüyor. Dolayısıyla bu sabah gelen rüzgar dün akşam kesinlikle Hakan Safa Çakır kazanır rüzgarından daha farklı bir rüzgar.
0: Tabii seçim günü her şey bambaşka olabilir.
1: Tabii ki bambaşka olabilir. Bir başka çekişme de yaşanacak.
0: Meclis başkanlığında.
1: Meclis başkanlığında düne kadar Hamit İzol'un tartışılmaz bir şeyi vardı. Ama 3-4 tane farklı kesimlerden adaylar çıktı. O adaylarla birlikte sonuçta nasıl bir tabloyla karşılaşırız, yaşayarak göreceğiz.
0: Bu programın ertesi günde tekrarını dinlediğinizde MTSO seçimleri muhtemelen tamamlanmış olur.
1: O nedenle şaşırmayın.
0: O yüzden yani. Şaşırmayın ama belki şunu söyleyebilirsiniz. Vay be, seçimler olmadan tahminde bulunmuş diyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Hoşçakalın. Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: en müzik, en iyi program.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülkü.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehiri var hala kanında. Kır dök ama yakışmaz benim adamıma.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Aşk bir hikayedir, aldananlar bilir. Teselli edecek her söz eskidir. Beni yalnız aşkın el.

herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.